0: numaranızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğüne verdim hesabı.
2: Şifre 14 15 11.
4: 14 puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
8: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
9: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
8: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
10: Bu mu? Bu mu?

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
2: Alo.
3: Alo.
4: Mazlum Günhan'la Radyo Aktif Show.
2: Alo.
3: Alo.
5: Ankara Haymana Geliş.
3: Oo, Ankara Haymana. O zaman mesela benim adım Ervan Dalton, ben gezerim balkon balkon. Gelip de...
1: Bu programda her an her şey olabilir.
5: Benim damarına basma, tamam.
3: Ben kimsenin damarına basmıyorum. Sen benim damarına basıyorsun.
0: Evet, dinleyicimizin sucuklu kuru fasulye önerisi herhalde sabah sabah hepinizin iştahını açmıştır diye düşünüyorum.
5: Abi bir telefon, iki takım elbise, 10 kilo bal, 60 lira.
3: Evet abi, hani zararına satıyoruz hani.
0: Günün 10. saatinden herkese günaydın.
1: Güne başlarken mutlaka radyoaktif şov dozunuzu almayı unutmayın.
3: Esra, başarılar diliyorum. Kendine iyi bak.
4: Radyoaktif şov.

0: buradayız. Hoş geldiniz. Merhaba.
1: Benim ki sensin bu sevdalı.
0: Geldik.
1: Gizlenen sensin.
0: Hoş geldik. Uçlar, hoş bulduk. Sıt, resim, hoş geldiniz.

0: Efendim ben Mazlum Günhan, Radyoaktif Show, Radyo Doğubayazıt'ta 104.4 frekansında ve www.radyodoğubayazıt.com'da başladı. Hoş geldiniz. Her nerede ve nerede dinliyorsanız hepinize selamlar.
1: Çıkıp çıkıp aşkın meydanına ismini bağıra bağıra.
0: Efendim Ramazan Yegül bize sabahın ilk videosunu göndermiş. Merve Hanım da sabah zahmet edip video göndermiş ve Ramazan Bey ile Merve Hanım'a çok teşekkür ederiz. Kimler burada bir görelim. 0472 312 3007 0472 312 3007 WhatsApp hattımızdır. Bekliyoruz. 0472 312 3007. Tekrar edeyim mi? Gerek var mı? Tamam, Instagram'ı söyleyeyim o zaman. Instagram Radyo Doğubayazıt. Evet, Instagram Radyo Doğubayazıt efendim.

0: sen?
1: Ömer Kandemir burada mıdır acaba? Bir soralım bakalım, Ömer Kandemir burada mıdır? Buradaysa şarkısını değiştirmesi gerekiyor çünkü bulamadık şarkısını. Ondan sonra başka bakalım. Merve Hanım burada. Merve Hanım da sağ olsun dediğim gibi video çekmiş, göndermiş. Semra Konyar buradaysa lütfen onu da şarkısını değiştirmesini rica ediyoruz çünkü bulamadık. Rosalina Hanım buradaymış, onu gördüm. Ondan sonra bu kimmiş bakayım. Rojda Hanım siz de hoş gelmişsiniz. Rojda Hanım da burada. Ve Ramazan Yegül burada. Ramazan Bey hoş geldiniz. Lavin ve Sidar da burada. Onlar da hoş gelmişler. Yazdırdım doni. Çıkıp çıkıp aşkın meydanına. Seda Hanım teşekkürler, hoş geldiniz. Bu kadar mıyız? Çok az kişi var. Bence çok çok azız. Bu kadar kabul etmiyoruz.

Efendim şöyle baktığımızda İşkur üzerinden önümüzdeki günlerde Ağrı geneli 490 personel alınacak ve güvenlik görevlisi demeyelim de bahçe görevlisi olarak görev yapacaklarmış. Asgari ücret verilecekmiş, sigorta yatırılacakmış diye bilgi gelmiş. Daha başlamadı ama. Bir yandan da temizlik personeli alımı olacak önümüzdeki günlerde. İYOP yani iş gücü uyum programı üzerinden onu da duyurusunu yapacağız. Sıcak hava artmaya devam edecekmiş, meteoroloji öyle demiş. Tam 10 gün boyunca yanacağız, pişeceğiz öyle görünüyor. Bu ne? Sabah sen var ya sen. O ne? Sanatçı mı, şarkı mı? Ne? Ömer Bey bakacağım. Ateşinle

Ya bu kadar mıyız? Çok az kişi var ya. Allah Allah. Dün elektrik gitmişti bu arada. O elektrikten şey yapan, etkilenen herhalde çok fazla vardı. Gerçekten dün saat tam 11 olunca kapattılar. Metin Bey, Metin Akbalık hoş gelmiş. Selam, günaydın demiş. Selamlar, günaydınlar. Hoş geldiniz. Metin Akbalık'a da selamlar olsun. Aramıza hoş gelmiş. İsmini bağıra bağıra. Yaren Hanım hoş gelmiş. Yaren Hanım'ı da görüyorum. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Kalbimin içinde senin adını attı. Ama böyle yapmaları daha doğru. Yani mesela elektriği sabahın erken saatlerinde kesip ta 5'e kadar kapatmalarındansa insanların uyuduğu zamana denk gelmesi çok daha mantıklı bir karardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama size çok erkenden söylemiştik böyle bir şey olacak diye. Ve bizi dinleyenler biliyordu normalde yani.

Hoş buldum Mazlum Bey demiş Metin Bey. Teşekkürler, size bir güzel şarkı göndereceğiz. Merak etmeyin. Günaydın. Herkese demiş günaydın, teşekkürler. Mahsun Kırmızı Gül'den Vefasız parçasını çalabilir misiniz? Kendime armağan ediyorum demiş. Tamam, size armağan edelim. İsminizi göremedim ama bakayım. Kapıma kapıma gece gece vurur aşk sabaha. Ne yazıyor? Göknur Hanım herhalde yazıyor. Yanlış olmasın.

Zeynep Hanım hoş geldiniz. Sizi de görüyorum. Hoş geldiniz. Sizden canımdan çok sevdiğim oğlum Hasan Can Kıbrıs'ta asker diyor. Olan oğluna bir şarkı istiyorum. Allah en kısa sürede kavuştursun inşallah Metin Bey. Seve seve göndeririz tabii ki de.

sanırım Semra Konyar burada değilmiş. Ömer Bey şarkısını değiştirmiş. Güzel. Gördüm şarkınızı. Kapılma, kapılma, gece gece. Zeynep mesajını sildi geri. Neyse. Burada değil diyelim. O zaman Zeynep Hanım yok diyelim. Mesaj gelene kadar yok. Geri aldık. Tekrar yazıyor, gördüm. Peki bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Yine vazgeçti, yazmıyor şu an. Bak Zeynep Hanım'ı izliyorum şu an. İşimi gücümü bıraktım Zeynep yazıyı siliyor. Şu an tekrar yazmaya başladı, bakayım. Evet. Yine durdu, bak şimdi durdu, tekrar yazıyor. Evet, Semra Hanım galiba yazdı, değiştirmiş olabilir. Nihayet Zeynep silmeden bir tane daha yazıyor, gördüm de. Dur. Bir tane daha yazıyor şu an. Neyse bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Saatler 10.08 ve bizler devam ederken bakalım kimler neler demiş. Ve nihayet Zeynep Hanım mesajını tamamlanmış görünüyor. Birazdan geldiğimde acaba böyle silip tekrar yazdığı şey ne kadar önemli bir şeymiş ki silmiş tekrar yazmış olabilir. Yani belki de, değil mi? Olabilir. Peki. O zaman Zeynep Hanım'a da gönderelim bu şarkıyı. Olabilir.

Efendim devam edelim kaldığımız yerden. Artık başladık sizlerden gelen şarkılar eşliğinde. Devam edeceğiz tabii ki de. Bakalım kimler neler demiş bizlere. Hemen onlara bir bakalım. Bu arada ilk mesajı kim göndermiş? Ömer Bey göndermiş. O yüzden Ömer Bey'in şarkısını çalacağız. Yavuz Oruç, Alparslan Günde. Ondan sonra bu kimmiş? Hanifi Tanrıverdi ve Okan Batur, Erkan Batur'a. Erkan Batur da Okan Batur abisine, Yavuz Oruç'a ve tüm arkadaşlara şarkı istiyor. Bir şarkılarını çalamayacağız. Çünkü bir tane şarkıları Ömer Bey tarafından istendiği için erkenden onu Ömer Bey için çalacağız efendim. Hemen devam edelim mesajlarınızı okumaya. Şöyle hemen bakalım şöyle. Evet. Sertaç Dıldadan Çitle şarkısını, Çitlele mi ne, o şarkı çalacağız. Çitlela ne? Çitlelali, Çitlelali şarkısını çalacağız galiba. Evet. Evet, o şarkıyı listeye alıyoruz. O şarkıyı dinlemeden önce birkaç mesaj daha okumuş olalım. Çünkü sonra mesajımız bayağı birikiyor. Bakalım kimlerin mesajını okuyacağız erkenden. Yazanlarla başlayalım. Mesela Ömer Bey ne demiş? Hemen bakalım. Ömer Kandemir diyor ki bizlere günaydın, günaydın demiş. Günaydın diyelim. Mazlum Bey diyor sizi özledik demiş. Evet, özledi yeridir diyor herhalde. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı diyor. Ve diyor ki özledik vallahi demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizden diyor bir şarkı istemiş. O, bulamadık zaten o şarkıyı diyor. Bu şarkıyı canım eşim Rozer'in için gönderiyorum diyor. Evet, peki gönderelim tabii ki. Şarkınız hazır. Ondan sonra bir mesaj daha okursam hemen şey yapacağız. Diğer mesaja şarkıya geçeceğiz. Evet. Bengü Hanım hoş geldiniz. Bengü Hanım'ı da gördüm. Peki. Evet. Birazdan sırayla mesajlarınızı okuyacağız sevgili dinleyiciler. Çünkü biraz ben de karıştırdım açıkçası. Ama üstesinden geleceğiz. Evet. Şöyle bir bakalım mı? Merve Hanım ne demiş? Merve Hanım sağ olsun bize bir video çekmişti. Ve şarkı da gayet güzel. Diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Günaydın. Sabah sabah diyor güzel havadan size bir video çekmek istedim diyor. İyi yaptınız. Instagram'da bunları paylaşılıyor. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi ki çekmişsiniz. Sağ olun. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Hemen Ömer Bey'e ve eşi Rozerin Hanım'a güzel bir şarkı gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şarkı çok kısa. Tadını çıkarın.

0: Devam edelim. Mesajlar geliyor ve sizlerden gelen mesajlara yetişmem lazım. Bayağı birikmeye başladılar. Sevda Hanım hoş geldiniz. Sevda Hanım bugün biraz geç kaldınız. Bakayım şöyle kimler neler yazmış. Evet, sırayla gidiyoruz dediğim gibi. Bakayım sıradaki mesaj kimden gelmiş hemen. Şanslı dinleyeceğimizden gelen mesajlara bakıyoruz. Evet. Günaydın Mazlum Bey, ben Rozerin demiş, sizden Maral'dan Medigo M şarkısını istiyorum demiş. Bu şarkı beni kıskanan yeğenlerim Sidar'a, Sidar mı kıskanmış sadece, ben Lavin de sandım, kıskanmaya devam etse daha çok şarkı yolları onu diyor. Peki. Aynen öyle. Öyle yapalım. Ama şöyle bir şey var. Bak mesela onlar bir kıskanacağı bir şey daha var. Bakın ilk mesajı siz göndermişsiniz. Onlardan önce göndermişsiniz. Bak sizin şarkınız onlardan daha erken çalacak yani. Değil mi? Sidar ve Lavin. Hala küskün müsünüz bana ya? Dün küsmüşlerdi.
1: Bana geliyorum. Nereye gidin? Sana gidin. Depolarım benim. Sev yeter ki kefil benim.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım mesajlarınıza ve kimler neler demiş bizlere sırayla okuyoruz demiştik. Semra Hanım'ın mesajını okuyalım. Çünkü o da erkenden yazanlardandı. Şöyle bakalım. Arama bölümüne ismini yazmadan bulamıyorum. Çünkü çok mesaj var. Hemen şöyle o zaman mesajını açalım bakalım. Neler var? Evet, bu arada Ağustos'u da bitirdik, farkında mısınız? 20 Ağustos'a geldik, son 10 gün. Artık sonbahara da yavaş yavaş hazırlanıyoruz gibi geldi bana. Öyle hissediyorum. Eylül gelsin bakalım. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Mazlum abi demiş. Kolay gelsin sizlere de, sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsın? İyi misin demiş. Valla iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Umarım iyisinizdir diyor. İyiyiz. Siz de çok iyisiniz umarım. Her yeni gün giden diğer günlerden daha güzel olsun demiş. Senden diyor, Hira-i Zerdüş'ten diyor. Bir şarkı istemiş, bulamadık maalesef. İstiyorum radyo dinleyenlerine, kader mahkumlarına ve de can parçam Ahmet Sarıgene'ye gelsin diyor. Ondan sonra şöyle pardon, can parçam Ahmet Sarıgene'ye, ondan sonra Aliş Sarıgene'ye ve de siz değerli sunucumuza da gelsin kral abim demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum şarkıyı bana da gönderdiğiniz için. Hira-i Zerdüş'ten kurban olduğum abim diyor. Ben nasıl yokum, şarkım da değiştirdim ya diyor. Ha, göremedim vallahi, kusura bakma, o kadar çok mesaj geliyor ki arada kaçmış. Ama şarkınız Hira-i Zerdüş'ün o şarkısı bizde var. Onu çalacağız. Hatta bundan sonraki şarkı sizin. Tadını çıkarın.

Türk Telekom'un krallarından, Türk Telekom çalışanlarından, değerli çalışanlarından Hacı abimiz de burada. Ne diyor? Bakayım hemen. Demiş ki, mazlum kardeşim diyor, selamun aleyküm diyor, kolay gelsin diyor. Eyvallah abi, aleyküm selam, sana da kolay gelsin. En çok size kolay gelsin valla bu yoğunlukta. Teşekkür ederim kral abim benim demiş Semra Hanım, Semra Konyar. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler demiş. Kim demiş? Ömer Kandemir demiş. Biz teşekkür ederiz Ömer Bey. Ondan sonra bir mesaj daha okuyalım. Şöyle bakalım. Azat Kandemir bizi aradı. A13 koğuşundaki arkadaşlarına, Ercan Tartış'a, Salih Andiç, Şervan Tartış, Umut Andiç, İbrahim İsmailoğulları, ondan sonra Erdal Taşdemirci, Yunus Eraslan için Dön Gel Bir Tanem şarkısını Selda Bağcan'dan istediğini belirtti. Bizler de listeye aldık. Birazdan çalacağız diye söylemiş olalım. Bu arada şöyle bakalım. Hilay Zerdüş'ten Kurban Olduğum şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkıyı seven aramızda kim varsa onları da armağan edelim. Sonra geldiğimizde tabii devam edeceğiz. Selda Bağcan'dan Dön Gel şarkısını da listeye aldığımızı belirtelim. Şarkı istemek isteyen varsa, şarkı isteyecek olanlar bence elini biraz çabuk tutsun. Bugün biraz yoğun, yani çoğu şarkıyı çalmayabiliriz. Öyle görünüyor. Bilginiz olsun, benden söylemesi, sonra bana kızmayın, tamam mı? Evet, bir mesaj daha okuyoruz, sonra araya gidiyoruz. Bakayım mesajda ne var. Hacı Basut abimiz demiş ki Ahmet şöyle bakayım, şöyle Ahmet Demirci özeniyorlar ama çözemiyorlar. Bayazıt sürücü kursunda ders alan başta eşim ve de arkadaşlarına gelsin demiş. Berivan hocaya gelmesin demiş vallahi. Ben dedim acaba yanlış mı okuyorum. Berivan hoca bak size şarkı göndermiyor, ona göre hacı abi göndermiyor. Berivan hoca bizi dinliyor normalde. Hocam size şarkı gelmiyormuş. Ay, tamam. O zaman ben de Berivan hocaya gönderiyorum. Ben de Berivan hocaya gönderiyorum hoca. Hacı abi bak. Sen göndermiyorsan ben ona gönderiyorum. Var mı? Ya demek ki birileri gönderiyor. Bilirmiş. Neyse bir bakayım. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Öyle bir şarkı var. Daha önceden çalmıştık biliyorum. Güzel şarkıdır. Bir bakayım bulabilirsem seve seve çalacağız.

Evet Hacı abi diyecek ki şimdi ya ben Ahmet Demirci dedim. Ahmet nerede? Aylin nerede diyecek. Sesi Ahmet'e bile benzemiyor. Diyecekler bizim bazı dinleyiciler var ya bana şey diyor. Merhaba abla kolay gelsin abla. Helin abla merhaba nasılsın? Diyenler var ya onlar gibi oldum ama şarkıyı bulamadım. Ahmet Demirci bulamadığım için dedim ki ben de Aylin Demir çaları. Bak aa şey su isimleri de benziyor ya. Biri Demir biri de Demirci bak. Su isimleri bile benziyor. En azından oradan yakaladık yani. Devam edelim bakayım başka kimler neler demiş. Efendim Reşat Çelik bizi aradı. Dedi ki İsmail Aksakal. Ondan sonra Emrah Özdemir, Azat Kandemir, Tuna İlhan ve de Şenol Bulut için dedi. Ahmet Kaya'dan Tutuşur Dizelerim şarkısını istiyorum dedi. Onu maalesef bulamadım. Devrim Çelik'ten varmış. Acaba onu çalsak sıkıntı olur mu bilemedim. Mazlum Bey iyi yayınlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım diyor. Zeynep Hanım iyiyiz umarım siz de iyisinizdir. Ben eniştem Hakan Polat ve de şöyle bakayım. Halam Naime için diyor. Murat Göğebakan'dan diğer yarım şarkısını istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki de çalarız seve seve. Abi ya nasıl güldük diyor. ama öyle. Gülün diye yapıyoruz zaten. Abi yanlış yazdım. Başta ondan sildim diyor. Sıkıntı yok biliyorum farkındayım. Ben de takılıyorum işte. Yani, eğlence programı ya espri olsun diye öyle takılıyoruz. Bir de kimse ağzımıza düşmesin. Allah kimseyi dilimize düşürmesin. Düştü mü vallahi işi zor yani. O yüzden bugünün dilimize düşen dinicisi siz oldunuz. Tebrik ediyoruz. neyse şarkınız gelecek ama evet o zaman şöyle yapalım güzel bir şarkı dinliyoruz bu şarkıyı Hacı abiye değerli eşine ondan sonra neydi ne kursuydu ya hangi kurstu o ismini unuttum kursun ya vallahi kursun ismini unuttum neyse o kursta çalışan öğrencilere herkese Berivan hocaya gelmiyormuş gelmesin biz de en güzel şarkıyı birazdan ona göndereceğiz. Mazlum Bey, oğlum için şarkı istemiştim. Uygar Doğanay. Evet. Hasan Can için diyor ama orada hiç Uygar Doğanay'dan bahsetmemişsiniz. Sadece oğlunuza şarkı göndermek istediğinizi söylemişsiniz. Biz de tamam demişiz. O zaman Uygar Doğanay'dan bir şarkı sizin için listeye alacağız. Birazdan Uygar Doğanay'ı listeye alacağız.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Sırayla gidiyoruz demiştik. Bakalım sırada kim var? Hemen WhatsApp'ta açıyoruz sıradaki mesajı. Bakayım. Bu arada Uygar Doğanay'dan bir şarkı listesi aldım. Metin Bey, oğlunuz Hasan Can'a göndereceğiz. Kıbrıs'ta askerlik yapıyormuş. Göndereceğiz, merak etmeyin. Sıranıza göre yollayacağız. Peki devam edelim. Şöyle sırayla gidiyoruz dedik ya, sıramıza bakalım. Çok aynı şeyi söyledim, fark ettim. Kusura bakmayın. Neredeyiz? Şöyle bir bakalım. Evet. Peki. Evet, o zaman buyurun sıradaki mesaja bakalım. Kimmiş? Şöyle bakayım. İyi yayınlar. Ben Nuri Sokrat demiş. Nuri Bey, Sokrat değil miydiniz en son? Nuri de eklenmiş. Güzel olmuş ama daha iyi. Nuri Sokrat daha havalı geldi bana, bilmiyorum. Elektrikçiymiş kendisi. Sıradaki şarkı oğlum Miran ve Mustafa'ya gelsin diyor. Gönderelim oğullarınıza, size tabii ki de. Murat Göğebakan'dan diyor, diğer yarım ben de ortağım diyor. Tamam, o zaman iki oğlunuza ve sizlere Nuri Bey gönderelim. Sonra olmazsa başka bir şarkı daha göndeririz. Peki o zaman bu şarkıyı da kimlere gönderelim acaba? Her şey doğru, evet, Berivan Hanım'a göndereceğiz. Hacı Bey istememişti madem, biz de biz göndereceğiz. Radyo Doğu Bezet olarak o görevi biz üstlendik yani. Peki devam edelim. Kaldığımız yerden sonra buradayız.

yok yok şaka bir yana, daha yeni okuyoruz. Şimdi fırsat anca geldi ve demek ki iyi ki de şimdi okuyoruz, yoksa dinleyemeyecekmişsiniz. Diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş Bengü Hanım. Nasılsınız diyor. Sizden diyor Esmer'den Heynabe parçasını çalmanızı rica ediyorum demiş. Size ve tüm dinleyenlere gelsin diyor. İyiyiz, umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederim. Ama size kötü bir haberim var. Maalesef o şarkı yok. Dolayısıyla dilerseniz şarkınızı değiştirebilirsiniz. Aynı şarkıyı bir de şey söylüyormuş. Rojda söylüyormuş. İsterseniz Rojda'dan da gönderebiliriz efendim. Evet, az önce geride bıraktık şarkıyı. Aylin, yok Aylin değil pardon, Aryen.com dinledik. Daha doğrusu hayır pardon, o gelecek birazdan, o gelecek. Hezal'dan İstedilo şarkısını çaldık. Kime gönderdik? Berivan Hanım'a göndermiştik. O da diyor ki teşekkür ederim diyor. Rica ederiz. Başka ne demiş bakayım? Hacı abi değerli bir abimiz, canı sağ olsun diyor. Zaten o da şakasını öyle demiş, espri yapmış, emoji bırakmış. Ama ben diyorum ya, bir burada kim elime düşerse şey yapıyoruz, üstüne konuşuyoruz. Az önce Zeynep'ti, şimdi de Hacı abi, böyle malzeme çıkıyor yani. Malzeme vermeyin, yoksa bırakmam. Hiç kaçırmıyorum fırsatları. Siz bu şarkıyı dinlerken ben de bir bu şarkıyı dinleyeyim. O arada bir bardak çay alabilirsem alayım. Sonra devam edelim.

Gemileri yaktım. Mürettebatıyla kalmadı bir şey geriye. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım Bengü Hanım diyor ki olur Mazlum Bey diyor. Başka bir şarkı da olabilir diyor. Sizde size bırakıyorum diyor. Tamam, bence Rojda'nın o şarkısı, yani aynı istediğiniz şarkını şarkıyı Rojda'nın söylemesi daha güzel olur sanki. Ne dersiniz bilmiyorum. Mazlum Bey diyor güzel bir neşeli şarkı gönderin bize diyor. Ve sizde size de ekibe de diyor. Sizin ekibe de diyor. Bize ve sizin ekibe diyor. Ha, ben dahil değilim o zaman. Yani ekibe gelsin. Allah'tan tek çalışıyorum şu an. Ekip ben oluyorum o zaman. O zaman ekip ben oluyorum. Tamam. Kendime gönderiyorum. Kendi yayınımı kendi yapmayı seviyorum. Ekip yok yani. Ekip var da biz mi kavga? O da var gerçi. Keşke ekibim olsa, var mı? Biri çayımı getirse. Ondan sonra biri şarkıları benim yerime koysa. Biri telefonlara baksa. Ne güzel olurdu ya. Vallahi keşke ekibim olsun. Mesela şey dese, Mazlum Bey okuyacağınız mesajları ayıkladım. İmla kurallarına göre düzenledim. Buyurun diye önüme koysa. Çünkü bazıları yazıyor ama ne dediği anlaşılmıyor. Onları çözmekle uğraşıyorum. Bazen yapay zekadan destek alıyorum. Ama ekip sayılır mı bilemedim yani. Neyse bakalım. Şöyle devam edelim. O zaman bu neşeli bence bir şarkıdır. Gönderelim. Güzel de olur. Efendim Yunus Eraslan bizi aradı. A13'teki tüm arkadaşlarına, İbrahim İsmailoğullarına, Adem Kandemir, Azat Kandemir, bir de başka bir şey yok. Aynen budur. Bunlara şarkı istedi. Güzel bir şarkı birazdan göndereceğiz diyelim. Peki o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Neşeli bir şarkı, harika bir şarkı. Şimdi sizlerle. Ben de bu arada çay koyabildim ama içemedim. Yani fırsat bulamadım. Yoğunluk var gerçekten bugün. Perşembe hep öyle oluyor nedense. Herkes son güne bırakıyor. Bizim insanların huyu var yani. Her şeyi son güne bırakmak var ya. Hepimizde var. Herhalde son güne bırakıyorsunuz mesaj gönderiyorsunuz.

Aa, sesim gitmiş. Sevda Hanım valla siz iyi ki varsınız, yemin ederim. Sevda Hanım artık şey olmuş, ikinci mesajı gönderince hemen fark ediyorum ki bir sorun var. Sesiniz gelmiyor. Sevda Hanım valla teşekkür ederim ya, çok sağ olun. Dur o zaman. Ne diyorduk? Rojda Hanım bizden bir şarkı istemiş. Maalesef çalamıyoruz o şarkıyı. Çünkü bizde hem olmayan bir şarkı hem de siyasetçilerden gelen şarkıları çalamıyoruz. Sanatçılardan isterseniz çok daha iyi olur lütfen. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş Sevda Hanım. Bugün tüm güzel şarkılar Ferhat'ıma bana gelsin demiş ve teşekkür ederim demiş. Ses gelmiyor demişti. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz Sevda Hanım? Bugün evet tamam, hepsini size de gönderelim, kardeşinize de gönderelim ama daha önce söylemiştiniz bir yerden, aklımda kalmış. Bende de böyle bir durum var. Hafıza biraz kuvvetlidir. Devrim Çelik seviyordunuz galiba, kardeşiniz de seviyordu. Birazdan Devrim Çelik'ten çok güzel bir şarkı geliyor. Tutuşur dizelerim. O şarkıyı Reşat Çelik'e de göndereceğiz. Çünkü Ahmet Kaya'dan o şarkıyı bulamamıştık. Size ve kardeşiniz Ferhat Bey'e de göndermiş olalım. Hem bir jest de yapmış olalım. Çünkü siz söylemeseniz sesim gitmiyordu. Yani onu fark ettim. Hemen 2-3 saniyede fark ettim. Niye? Çünkü Sevda Hanım sayesinde hemen söylediği gibi gördüm yani mesajı. Oradan kurtardık durumu. Peki devam edelim. Bu sefer ama benim suçum değildi. Tuş tutmuyor bazen. Bizim mikserde bir şey var. Bazen tuşlar tutmuyor. Ondan dolayı olmuş. Ama hemen fark etmemiz güzel oldu. Peki yazıyorum seni kalem elinde. Mehmet Şanlı.

0: Devam edelim. Hüseyin Demir bizi aradı ve Hüseyin Demir bakayım ne demiş hemen bakalım. Emrah Taşdemir'e, ondan sonra Azat Kandemir'e, bir de İsmail İsmailoğlu'na, Refik Çelik'e ve de Hasan Keskin'e Rojda'dan bir şarkı istedi, listeye aldık, geliyor. Batuhan aramızda, bir bakayım Batuhan ne demiş bize.
1: Merhabalar Mazlum abi, günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Sizden Sezen Aksu'dan Geri Dön şarkısını istiyorum, az önce ses gelmedi.
0: Aynen öyle, Batuhan iki tane ses kaydı göndermişti, birisi bize ulaşmadı. Niye? Çünkü sanırım yanlışlıkla parmağını telefonun mikrofonunun üzerine koyduğu için gelmedi. Ama sıkıntı yok, en azından bize ulaştı mesajı, teşekkür ediyoruz. Evet, geldik Lavin ve Sidar'a, bakayım bize en son küsmüşlerdi, ne oldu onlara, ne yazmış? Dedim Mazlum abi demişler, günaydın, hoş geldin demişler, hoş buldum. Biz Sidar ve Lavin, biz de buradayız demişler, ne güzel, iyi ki varsınız. Mazlum abi, Aylin Demir'den Delal'ım şarkısını, evet varsa çalabilir misin diyor. Var normalde, var ama Aylin Demir'den başka bir şarkı çaldığımız için onu çalamıyoruz. Başka bir şarkı isteyin olur mu? Varsa bu şarkıyı diyor teyzeme, anneme ve de sizlere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Aynur Aylin Demir çaldığımız için onu çalamıyoruz ama başka şarkı olabilir. Günaydın Mazlum Bey, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk Ramazan Bey. Bir saat sonra mesajını okuyabildik Ramazan Bey'in ama Ramazan Bey anlayışlı bir insan, bizi anlıyor. Çünkü yoğunluk var gerçekten. Ve bu şarkıyı Ramazan Bey'e de gönderelim. Anlamlı, güzel bir şarkıdır diye söyleyeyim. Evet, aramızda var mı öğretmenler? Öğretmenler, hocalar, hoca camide diyenler, ben öğretmenim kardeşim ne hocası diyenler. Size bir haberimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönetmenliğine göre artık öğretmenler de okulda beyaz önlük giyecekler. Öyle olması gerekiyormuş. Bakalım ne kadar öğretmenler uyacak.

göreceğiz. Var mı öğretmen aramızda? Bazıları bilerek giymek istiyor. Havalı görünüyor. Bizim bir arkadaş vardı ya, ben giyeceğim ya diyordu. Vallahi bak öyleleri de var yani. O yüzden bazıları sevinecek tabii buna. Bizim hatırlıyorum ya bir öğretmenimiz vardı, Sibel Hoca. Hep şey diyordu. Arkadaşlar kusura bakmayın, bugün önlüğümü de giyemedim. Tahta kalemi üzerine dökülmüştü, silemedik diyordu. Bizim dönemde hocalar giyiyordu tabii. Şimdi artık kimse giymiyor yani. Hocalar ancak Reels paylaşsın, TikTok paylaşsın. Değil mi? Biraz öğretmenleri eleştireyim ya, dur.

Evet Göknur Hanım'a teşekkür ediyoruz. Güzel şarkı dinledik valla. Saatler 11.06'yı göstermeye başladı bile. Biraz mesajlara bakalım. Bayağı mesajımız vardı. Biz okudukça yeniler geliyor. O yüzden yetişemeyeceğiz galiba. Evet Erhan Akay diyor ki merhaba iyi yayınlar. Daniel Taybar için diyor. Evet Çelik. Anlamadım ki valla. İçin diyor. Çelik Hemgin Heavy şarkısını çalar mısınız diyor. Sevinirim diyor. Bir bakalım öyle bir şarkı varsa gönderelim. Yoksa da bu Selda Bağcan'ı gönderelim olur mu? Hastanede bile seni dinliyorum. Mazlum abi diyor. Kolay gelsin bu arada diyor. Özdur. Özdur geçmiş olsun ya valla hastanede... Ormana üzüldük yani geçmiş olsun. Özdur'a güzel bir şarkı gönderelim. Bir de Özdur Gençlik Merkezi'nin en çalışkan çalışanlarından biri bence yani bana göre. Benim şarkım çaldı mı yoksa ben mi kaçırdım? Yo şarkınız yeni geldi çaldık Göknur Hanım. Teşekkür de ettik size. Umarım dinleyebilmişsinizdir. Merhabalar iyi yayınlar. Mazlum Bey ben Aslı. Seredeki parçayı... Gönlümün efendisi Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na ve de bütün dinleyenlere gelsin diyor. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demişsiniz. Çok sağ olun. O zaman bu şarkıyı gönderelim. Sizlere de Selda Bağcan Döngel şarkısını göndermiş olalım. Peki bu şarkıyı Öznur'a da göndermiş olalım. Öznur'a da teşekkür ediyoruz. Gençlik Merkezi'nin en çalışkan çalışanı dedik. Bence öyle bana göre. Peki başka şöyle bakayım bir mesaj daha okuyalım hatta iki mesaj daha okuyalım ki yükümüz hafiflesin. Evet iki mesaj hemen araya gidiyoruz sonra. Efendim Göknur Hanım ne demiş diyor ki Lavin ve Sidar diyor ki sorun değil Mazlum abi demişler ve sen bize bir şarkı armağan et edersin diye düşündüm. Tabii ki de gönderirim. O zaman sıradaki şarkıyı göndereceğim. Teşekkür ederim. Dinledim Mazlum Bey demiş. Aa ne güzel. O zaman şarkınızı dinleyebildiyseniz ne mutlu bize. Peki Selda Bağcan dinleyeceğiz. Hemen sonrasında Marallı Medigo M şarkısı gelecek. Lavin ve Sidara'da özellikle armağan edelim.

Devam devam devam. Şöyle bakalım saatleri biz 11 olmuş. Aa, tam uyumlu şeye denk geldi. Güzel oldu. Neredeyiz bakalım. Sultan Hanım diyor ki günaydın abi diyor. Nasılsınız? İyisiniz inşallah diyor. Umarım sizler de iyisinizdir. Sağ olun, teşekkürler. Abi de diyor dün memleketten geldim diyor. Memlekete mi geldiniz, memleketten gittiniz mi? Orada tam çözemedim ama çocuklarım çok hasta diyor. Hasankeyf, Ahmet Alkan Bahçesi tarafı, yani beton çalışma yaptığı taraflarda diyor çok koku geliyor. İnsanlar evinden çıkamıyor, duramıyor. Yazıktır, günahtır. Lütfen bir çare bulsunlar. Size dile getirin diyor. Vallahi dile getirelim. Yani gerçekten yazıktır ya, o kadar orası niye öyle kokuyor? Yani yapsınlar bir şeyler. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yasak olarak ilan ettiği bazı şeyler var. Bakalım mı? Deneme sınavı yapmak yasak artık. Cep telefonu kullanmak yasak diyor. Yıllardır öyle ama yine kullanılıyor yani. MEB dışındaki kaynaklara yer vermek kitaplarda yasakmış. Kaynak kitap önerisi yapmak yasakmış. Öğretmenler artık kitap öneremez demiş. Randevu alınmadan veli ziyareti olamazmış. Kayıt parası almak yasakmış. Ondan sonra öğretmen seçimi yasakmış. Nasıl yani, öğretmen mi seçebiliyor muyuz, öyle bir şey var mıydı ya eskide? İlkokullarda sınav ve yazılı uygulama yapmak yasakmış. Sınıf annesi uygulaması yasakmış. Ondan sonra serbest kıyafet yasak, zaten az önce söyledik. Mazeretsiz açık liseye geçmek yasakmış. Bence en doğru karar bu. Öğrenci, evet, bunu geçelim, bunu anlamadım. WhatsApp üzerinden ödev vermek yasakmış. İlginç. Okuma yazma kutlamalarının Mayıs ayında yapılması da yasakmış. Öncesi yapılması yasakmış. İlginç. İlkokullarda bakayım, karne uygulaması yine yasakmış. Evet. Bayağı var yani, tam 20 tane madde varmış. Hepsini okumayayım ben en iyisi. Peki, başka dinleyicimiz diyor ki teşekkür ederim diyor, güzel parça için diyor, bir de video göndermiş bize, biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, var olun. Ondan sonra başka Melike Hanım diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar Mazlum Bey de, bir sağ olun, teşekkürler. Bugün arkadaşlarımın hepsine radyoyu açtırdım diyor. Aa, ne güzel. Fadime, Şehriban ve bakayım, yakında kınası olacak Berivan arkadaşlarıma, Murat Övünç'ten diyor, gelin hamamı şarkısını istemişsiniz ama maalesef bulamadım, keşke çalabilsek, iyi yayınlar diyemişsiniz. Arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz, hepsi dinlesinler ama ayrıca kız kardeşim Esma'ya da gelsin, onu unuttum diyor. Aa, bak Esma Hanım, ben sizin yerinizde olsam trip atardım. O da dinliyor, kızacak bana. Tekrardan teşekkürler diyor. Bence haklı yani, ben olsam kızardım. Ben olsam kızardım yani. Trip atsın bence. Peki, hemen güzel bir şarkı dinleyelim, sonra buradayız.

Evet, Hasan Cin bizi dinliyor. Diyor ki kolay gelsin Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş. Ahmet Kaya'dan bir şarkı göndeririz tabii ki de sizlere de. Devam edelim. Merhabalar abi demiş. İyi günler demiş. Ben Berivan demiş. Berivan Hanım sağ olun, sizlere de iyi günler. Sizi severek dinliyoruz. Ben sıradaki parçayı güzel, en güzel şarkıyı diyor. Bana bu radyoyu hediye eden arkadaşım Büşra'ya armağan ediyorum, etmek istiyorum demiş. Onu buradan tekrardan teşekkür ediyorum demiş. Teşekkürler, dileklerimi iletiyorum demiş. Peki biz de Büşra Hanım'a teşekkür ediyoruz size radyo aldığı için. Herkes birbirine radyo alsın bence. Öyle bir gün ilan edelim, bence öyle daha iyi. Merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız, iyi misiniz diye sormuş. İyisiniz inşallah demiş. Güzel bir şarkı istiyorum demiş Filiz Hanım. Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Adem Kandemir için istiyorum, ona armağan ediyorum demiş. Kardeşi Filiz Kandemir demiş, şimdiden teşekkür ederiz demiş. Evet, biz teşekkür ediyoruz sizlere. Şarkınızı da listeye aldık. Size daha doğrusu sıradaki şarkıyı göndereceğiz. Evet, merhabalar abi demiş. Şöyle bakayım. Hastanede yatan annem için bir şarkı istiyorum demiş. Aa, çok geçmiş olsun valla. Allah şifa versin Zehra Hanım. Umarım en kısa sürede aranızda olur, sapasağlam sizlerle devam eder hayatına ve o zaman çok da güzel bir şarkı denk geldi. Size, annenize armağan edelim. Sonra kaldığımız yerden devam.

Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım neler var. Bir Devrim Çelik dinleyeceğiz bu arada. Devrim Çelik'ten sonra yine aranızdayız. Memar Arat'tan şarkı istenmiş, onu gördüm. Güzel bir şarkı göndereceğiz. Zinet Hanım günaydın diyelim kendisine ve diyor ki Mazu Bey yine güzel şarkılar istenmiş. Yine çok iyi şarkılar olduğu için benim şarkı istememe gerek kalmadı diyor. Bu şarkıları diyor, sıradaki şarkıları teyzeme ve kendime istiyorum demiş. İyi ki varsınız demiş. Bence iyi ki dinleyicimiz var. Onlar güzel şarkılar istiyor. Ben çalıyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Günaydın Mazu Bey. Nasılsınız? Şevin ben demiş. Şevin Hanım iyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz. Her şey yolundadır. Sizden Memar Arat'tan bir parça istiyorum. Size, bütün Doğu Beyazıt halkına ve tabii ki bana da gelsin demiş. Gelsin bence de, size de gelsin. Göndereceğiz size güzel şarkı. Mecburi Hanım diyor ki hayırlı sabahlar Mazlum Bey demiş, hayırlı sabahlar, teşekkürler. Bugün dinleme fırsatı buldum diyor nihayet. O zaman istek yok zaten, şarkılar tüm çalınan şarkılar güzel diyor. O zaman biz size bir güzel şarkı daha gönderelim. Selam kolay gelsin diyenleri görüyorum, teşekkürler diyelim ve o zaman ne yapıyoruz, güzel bir şarkı dinliyoruz, hemen sonrasında buradayız. Devrim Çelik, tutuşur dizelerim diyecek.

Devam edelim. Bakalım neler var. Şöyle. Bu arada bu şarkıyı Bengü Hanım'a göndereceğiz. Çünkü kendisinin şarkısını gönderememiştik. O da bu şarkı istedi. Daha doğrusu bir şarkı istedi. Biz de bunu çalmak istedik. Zehra Hanım çok teşekkür ederim demiş. Allah tekrardan şifa versin diyelim. Metin Bey bir şey yazmış. Ona bakacağım şimdi. Bir de şöyle iki mesaj okuyabilirsem bence çok iyi olur. Aynen, tamam. Metin Bey mesajına bakalım ne demiş. Diyor ki selam Mazlum Bey demiş. Ben Metin demiş. Metin Akbalık. Bugün diyor Hani Baba firmamızın diyor açılış günü anons yaparsanız teşekkür ederim demiş. Hani Baba firması derken neymiş bakayım hemen. Merak ettim vallahi ya Metin Bey. Neymiş? Göremedim. Nerede? Buradaymış. Bakayım ne açılıyormuş. Merak ettim. Açılışları severiz. Evet. Öz Diyarbakır yazıyor. Hani baba şey mi? Otobüs firması mı nedir? Vallahi ben çözemedim. Metin Bey bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim olur mu? En azından doğru anons yapalım. İnsanlar ne olduğunu bilsinler. Merhabalar Mazlum Bey. Ben Ayşe Karagün demiş. Ayşe Hanım merhabalar. Sıradaki bütün şarkılar can parçam Muratcan Abbasoğlu'na, ondan sonra abim Hakan Polat'a, ablalarım Latife, Naime, Saime, kızım Yağmur ve de Zeynep için çalarsanız çok sevinirim, çok memnun olurum demiş. İyi yayınlar dilerim demiş. Sağ olun, teşekkürler. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Rojda dinleyelim, Bengü Hanım'a özellikle gönderelim. Ve sıradaki şarkıları isteyenlere de gönderelim. Sonra Sezen Aksu geri dön diyecek Batuhan için ve sonra devam.

Efendim Adem Bey bize ulaşmış. Merhabalar Mazlum Bey, iyi günler demiş. Merhabalar, iyi günler dilerim demiş. Teşekkür ederim. Ailem için diyor, Dotmam Dotmam şarkısını çalar mısınız diyor. Peki sanatçı kim? Hangi şarkısı şarkıcı söylüyor? Tabii ki de çalarız. Seve seve. Çalarsanız sevinirim. Size de hediye etmek istiyorum bu şarkıyı demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sanatçının ismini söylerseniz hemen yardımcı oluruz. Efendim Türkiye'nin nüfusu artmış. Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 320 bini geçmiş efendim. 86 milyon kişi olduk. 86 milyon 300 bin. Ama eski oranla biraz nüfusumuzda bir düş, yani artışında bir düşüş var. Biraz düş, yani eskisi gibi artmıyor. Doğurganlık azaldığı için insan artık doğurmuyor. Kimse evlenmiyor da kolay kolay. Böyle bir durum var galiba. Yine de güzel ama 86 milyon 320 bin hayır olsun. Senin

Evet, devam edelim. Artık veda zamanımız da sanki yaklaştı gibi, ne dersiniz değil mi? Hep gidiyoruz ama hiç önümüze bakmıyoruz, acaba devam edecek mi? Program bitiyor mu, bitmiyor mu? Erkan Bey burada mısınız ya? Erkan Bey bir şey soracağım, merak ettim. Günaydın Mazlum Bey, nasılsınız, iyisiniz diyor. Ben Erkan... AVM'ye de bir türlü gelmediniz diyor. Vallahi Erkan Bey geçen geldim. Birinci kata baktım, sizi bulamadım ya. İnanın ki geçen AVM'deydim.

Nın ödeme noktası Okmur iletişim bunu da yayında yayınlarsanız sevinirim diyor. Doğu Beyazıt halkını hizmete devam diyor. Hizmet bizden diyor. Şeyi merak ettim artık yani şey firmalar sizinle mi anlaştı? Artık tamamen sizler aracılığıyla mı olacak? Ben onu çözemedim. Eskiden en kolay vardı. Orada falan yapılıyordu ama o bitti mi artık? Merak ettim. Buradayım abi diyor. Okmur iletişim diyor. Elsevier Waikiki'nin yanında diyor. Ha tamam. Dikkatimden kaçmış muhtemelen. Birinci katta bir ara iş yapacağız. İnşallah uğrayacağım bu sefer. Hep diyorum bugün ama vallahi haklı yani. Peki. Evet diyor. Aa hayırlı olsun. Vallahi sizin adınıza çok sevindim. İnsanlarımızın adına da sevindim. Orada çünkü eski o fatura anlaşma noktasında çalışan arkadaşlar... biraz şey ya bilgisizdi çok değişik arkadaşlar vardı orada yani derdimizi anlatamıyorduk bir ara gittim bir tane yaşlı amca var orada fatura ödüyor ben de fatura ödeyecektim normalde ben bankadan ödüyorum o gün bir şey olmuştu galiba ya şey diyorum böyle yok abi öyle olmuyor ya tamam da böyle diyorum ha yok öyle en son dediğime geldi ama yani yaşlılar bile onlara laf anlatmaz şey anlatamıyor yani zor oldu ama iyi oldu bence sizin için yani bence hem sizin için hem insanlar için iyi oldu. İstanbul'a geldim abi diyor lütfen muhtar bir yardımcı olsun diyor o M konusunda diyor. Peki muhtarınız şey mi? Vedat Baltan mıydı? Oysa ben söyleyeyim ya dur sürpriz yapacağız. Yayını bir ara alalım. Şok olsun. Vedat Baltan'ı şok yapalım. Hep iyi şeyler söylüyoruz ya. İşte doğalgaz yaptı. Oo süper internet yaptı süper. Birden böyle hiç ummadık zamanı diyeceğim. Vedat Bey halk diyor ki orada koku geliyor. Bakayım ne diyecek.

Devam edelim kaldığımız yerden. Bengü Hanım bize teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şebin Hanım teşekkür etmiş, diyor ki yetişemiyorum size diyor, uyanamıyorum, arada diyor yetişebiliyorum size, mazum ediyor. Valla şöyle söyleyeyim, bizim program ama 10'da ya, bence ondan önce uyanmak lazım. Valla şöyle bir şey var, şaka maka bir yana, şimdi ne kadar erken uyanırsa insan o kadar dinç oluyor, ben onu fark ettim. O yüzden size de tavsiye ederim, olabildiğince erken kalkmak iyi bir şey. Erkan Bey diyor ki yurt dışına para gönderme transferi de varmış. Ne güzel. Peki yurt dışından bize para gelebiliyor mu Erkan Bey? Ha, yazmış zaten. Yurt dışından gelen paraları da ödüyoruz demiş. O zaman biri bana yurt dışına bir para göndersin ya. Yok mu aramızda ya? Yurt dışında. Biri bana bir para göndersin. Bir hem denemiş olur. Western Union'da varmış. Acentesiyiz diyor. Ne güzel valla Erkan Bey. Hayırlı olsun ama. Güzel bir şey. Ama bakalım sistem çalışıyor mu? Bir denemek lazım ya. Yurt dışından var mı biri ya bizi? Bir Erkan Bey'in sistemini deneyelim bakalım. Ben bize bir IBAN falan vereyim. Gerçi IBAN olmuyor. İsimden olur değil mi? İsim versek direkt oradan. Siz bir mazum gün sevgili dinleyiciler, yurt dışındakiler böyle bir 100 milyon dolar, 100 bin dolar fark etmez. Bir şey gönderin, bir deneyelim bakalım Erkan Bey'in sistemi çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Belki çalışmıyordur yani. Ona göre deneyimlerimi paylaşacağım. Evet, influencerlar var ya, ne diyor? Şuraya gittim, çok güzeldi ya. Ben de gideceğim. Parayı çekerken onu deneyimleyeceğiz yani. Erkan Kılıç, Okmor İletişim. Teşekkürler.

Ve bakalım neler var. Saatler 11.51 oldu ya. Ne ara saat o kadar oldu. Efendim bir ara vereceğiz. Sonra geleceğiz. Artık veda edeceğiz. Maalesef artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Selma Hanım, o yüzden maalesef sizin şarkınızı bugün çalamayacağım. İbrahim Şiyar'dan bir şarkı istemişsiniz. Yarın yokuz. Pazartesi günü sizi mutlaka bekliyoruz. Şarkınızı çalacağız. Evet, Vedat Bey'e gerçekten... durulmuyor demiş. Evet, Vedat Bey diyor, gerçekten durmuyor. Ha, Sultan Hanım, söyleyeceğiz. Vedat Bey'i yayına alacağız. Bir gün baskın yapacağız ona. Bu arada Adem Bey, şarkınızı listeye aldık. Geliyor birazdan. Teşekkür ederiz. Evet. Neydi? Şevin Hanım. Şevin Hanım, istediğiniz şarkıyı buldum. Şimdi onu bir dinleyelim. Daha doğrusu istediğiniz şarkı Memer Arat, tam bir şarkıydı. Onu da bir dinleyelim. Sonra ne yapacağız? Gelip artık veda edeceğiz. Son şarkı için hazır olun. Hareketli bir şarkı isteyen varsa ben de ortağım diyenleri görelim. Birazdan gelelim. İki mesajımız kalmış. Şevin Hanım ve Erkan Bey'in mesajını da okuyup aranızdan ayrılacağız.

0: Radio Aktif Show.
1: İstanbul'da yine bir deprem olmuş. Evet, küçük bir deprem ama insanlar panik. Büyük İstanbul depremi acaba mı geliyor diye valla. Umarım öyle bir şey olmaz ya. Çok geçmiş olsun. Sultan Hanım, keşke gitmeseydiniz ya. Bak, İstanbul'a gittiniz. Deprem var. Kokudan daha şey, koku mu deprem mi deseniz valla ben kokuyu seçerdim. Gitmeseydiniz, biraz daha kalsaydınız Sultan Hanım. Erkan Bey diyor ki, Mazlum Bey diyor, siz gelmeseniz de biz veririz. Yo Erkan Bey, ben sizden para istemiyorum ya, siz de esnafsınız. Ben yurt dışında yaşayan zenginlere söylüyorum ya. Onlar bir deneme yapsınlar, size göndersinler. Bakalım geliyor mu, bize göndersinler. Yani sizin aracınızla bize göndersinler. Aynen onu dedim, yoksa size sizi biliyoruz ya, siz cansınız yani, teşekkür ediyoruz. Şevin Hanım diyor ki, vallahi erken uyanınca sersem gibi oluyoruz. Mazlum Bey demiş. Şimdi niye öyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü geç uyuyorsunuz, erken uyanınca öyle oluyor maalesef. Siz böyle saat 9'da falan uyuyun. Saat nasıl 5'te uyanıyorsunuz göreceksiniz. Öyle olunca daha bir anlamlı oluyor. Peki Erkan Bey ne demiş bakayım? Demiş ki senin gönlün zengin abi diyor. Eyvallah, hepimizin öyle değil mi? Hallederiz diyor. Teşekkür ederiz. Efendim. O zaman artık veda edelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Bizi dinleyenlerin hepsinin ben gönlü zengin, iyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Nedense öyle. Ve her zaman söylediğim bir şey vardır. Radyo dinleyenlerden zarar gelmez. Çünkü radyo dinleyenler genelde iyi insanlar oluyorlar. Yani çok kötülük olmaz içlerinde diye düşünüyorum. Peki son şarkı hepimize gelsin. Herkese gelsin. Cuma günü, yarın cumartesi ve pazar gününüz güzel geçsin. Pazartesiyi bana bırakın. Geldiğimde güzelleştireceğim. Evet, bu kadar da özgüvenliyiz. Peki öğleden sonra saat 14'te Dengi Çelik ile Doğu Beyazıt gazetesi imtiyaz sahibi Dengi Çelik ile Doğu Beyazıt gazetesini, ilçe basınını konuşuyoruz. Doğu Beyazıt gazetesi 30 yaşına girdi, onu da kutlayacağız. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse ama kimse size bakmaz. Hoşça kalın.

üstüne düşer dersin. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, muzur, yorgun, yolun açık olsun dersin.

Radyo Doğubayazı. 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

This is my-

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007
2: Kesintisiz müziğin tek adresi.

Kevin Cruz, Captain is speaking. I am ready for Halay. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

0: Radyo Doğubayazıt. Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
1: Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi oğlum hadi.
2: Aşağıdan bekliyorlar zaten. Mehmet sen de göster şu yarayı.
3: Of çok kötü olmuş. Hadi biz gidiyoruz.
4: Görüşürüz kardeşim.
5: Bizi biz yapan her türlü bilgimiz, kişisel verimiz.
2: Görüşürüz.
5: Bazen ismimiz ya da bir yara izimiz.
6: Merhabalar.
4: Soldan ikinci de.
6: Teşekkür ederim.
5: Hatıralar iz bırakır ve geride bıraktığınız izler size kim olduğunuzu hatırlatır.
6: Mehmet.
2: Abi ne yaptın ya? Ay şu çocuk da ben halledeceğim. Mehmet. Ayşe koş yardım çağır.
5: Hatıralar yaşasın. Size ait olan sizde kalsın. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
0: Gündemdekiler. Kültür sanat. Eğitim. Sağlık ve daha fazlası. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı başlıyor.
7: Ve merkeze merhaba, Toplumsal Artı programıyla bir kez daha karşınızdayız. Yazın sonlarına doğru geldiğimiz bir aydayız. Ağustos'un 20'sine geldik. Sıcaklar yeni yeni bizi yakmaya başladı sanki değil mi? Doğu Beyazıt'ta Haziran'ın ortasına kadar neredeyse havalar serindi, güzeldi. Ama artık Ağustos'un sonuna geldik. Yavaş yavaş sıcaklıkları hissediyoruz. Hatta önümüzdeki günlerde de yine sıcak olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yazılıyor. Neyse bizim konumuz aslında Doğu Beyazıt gazetesi. Biz bu hafta Doğu Beyazıt gazetesini konuşacağız. Aslında Doğu Beyazıt gazetesi eşittir Doğu Beyazıt havzası demek. Niye? Çünkü 30 yıllık bir birikime sahip bir gazete ve bu gazete geçmişten günümüze Doğu Beyazıt gazetesinin arşivinde gerçekten çok ciddi Doğu Beyazıt'la ilgili bilgiler var. Ondan sonra Doğu Beyazıt'ın gelişimiyle ilgili her şeyi bulabiliyoruz. Tabii biz Doğu Beyazıt gazetesini daha önce çok değerli gazeteci büyüğümüz Nezir Çelik'le konuşmuştuk. Ve bilenler biliyor 2014'tü değil mi? 24'tü değil mi Dengi Hanım?
8: 24, evet.
7: Kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii. Ve zaten aslında gitmeden önce ilk son yayında demişti biz artık Dengi Hanım'a vereceğiz diye. Tabii 2 yıl sonra biz Dengi Hanım'la 30. yılını kutluyoruz gazetenin. Onu konuşacağız ama bir merhaba diyelim, hoş geldiniz diyelim.
8: Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız?
7: İyiyiz valla, dediğim gibi sıcaklarla mücadele. Sizlerde ne var ne yok, nasıl gidiyor?
8: Her şey yolunda. Gazeteyi daha çok böyle ilerletmeye, dijital platforma taşımaya çalışıyorum. Evet. Ona
7: sizin
8: özen gösteriyoruz.
7: Sosyal medyada çok aktif ilerliyor gazete. Onu fark evet. ediyor insanlar da. Ki aslında dönem olarak da bence önemli bir eşik. Yani dönem, dijitallik dönemi artık böyle bir durum da var. Peki sizi biraz tanıyabilir miyiz? Sizi tanımayanlar için.
8: Tabii ki. Ben Dengi Çelik. Babam Doğu Beyazıt gazetesini 30 yıl önce kurdu.
7: Evet.
8: Ardından zaten sizin programa son katıldığımız süreçte 2024 yılında bana devredeceğini söylemişti. Doğru. Son 7 yıldan beri zaten babamla beraber Doğu Beyazıt gazetesinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptım. Bu şekilde yazı yazmayı seviyorum, haber yapmayı seviyorum, Doğu Beyazıt'ı ve gündemi takip etmeyi seviyorum. Babamın izinde ilerlemeye devam edeceğim inşallah.
7: Evet inşallah, ama kaleminiz güçlü zaten, bilenler biliyor. Özellikle mesela bazı haberleri ben bilerek, mesela başta imza, hani haber imzası oluyor. Onu okumuyorum ama anlıyorum sizin olduğunuzu. Sanırım o da Nezir abiden gelen bir aktarım artık size geçen bir şey.
8: Kesinlikle.

0: düşünüyorum. Şimdi bu arada sevgili dinleyiciler, sizler de bize ulaşabilirsiniz. 0472 312 3007 bize yazabileceğiniz WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan da yine bekliyoruz mesajlarınızı. Sizler de bize katkıda bulunabilirsiniz diye söyleyelim. Evet, 30 yıllık bir birikim. Değil mi? Doğu Gazetesi gazetesi evet. 30 yılı geride bıraktı. Tabii bir yerel basın olarak ayakta kalmak biraz zor. Bunu her basın kuruluşu söyler zaten. Sizin bu anlamda sırrınız neydi? En önemli sizi ayakta tutan neydi gazete olarak, yani onu merak ediyoruz.
1: 30 yıldır bizi ayakta tutabilen en önemli etken kendi memleketimize, Ağrı bölgesine bir hafızalık yapabilmek, bunu arşivde tutabilmek. Tabii her şeyin en başında vatandaşı dinlemek. Evet. Onların şikayetlerini, isteklerini, dileklerini en doğru bir şekilde dile getirmek. Hı hı. Buna çok önem veriyoruz. Yani 30 yıl boyunca bizi ayakta tutan en büyük şey bu oldu. Babamın zaten en büyük ilkelerinden biri de buydu. Her zaman vatandaşın yanında olmak, onların durumlarını, sıkıntılarını dile getirebilmekti.
0: Evet.
1: Yani uzun lafın kısası, gazetecilik sadece haber yazmak değil, insanı dinlemek ve o insanlara aynı zamanda güven verebilmektir.
0: Kesinlikle, çok doğru yani. Aslında çok cevabını da merak ettiğimiz bir soru var. Mesela Nezir Çelik'i biz kaybettikten sonra tabii habercilik durmuyor. Yani bizim işte böyledir. Basın hiçbir zaman tatil olmaz. Bayramda da çalışır. Her zaman çalışır. Kışta, yazda fark etmez. Bir yandan babanızı uğurlarken bir yandan da sizler haberciliğe devam ettiniz. Ve hemen sonrasında ise aslında gazete kaldı, size kaldı. Şimdi birikimi olan, yılların tecrübesi olan bir kişi birden böyle hazırlıksız giderken siz gazeteyi ele aldıktan sonra ilk düşünceniz neydi? Yani insan bir korkuyor mu, nasıl desem, nasıl oluyor, bir merak ettik açıkçası.
1: Zaten şunu söyleyeyim, ilk ben bu durumu yaşadığımda, bu yaz sürecini atlattıktan sonra ilk kullandığım kelime şu oldu benim: ben şimdi ne yapacağım?
0: Evet.
1: Yani o noktada bir afallama oldu tabii. Babam yıllarca kendi bilgilerini biriktirdiğini, mesleğini en iyi şekilde bana aktarmaya çalıştı ama hani bir konuda ne kadar bilgili olursanız olun, bir anda afalladığınızda durup şey diyebiliyorsunuz, ben şimdi ne yapacağım, nasıl ilerleyeceğim diye bir duraksıyorsunuz. Bir taraftan babamı kaybetmenin acısı, o durum zaten tarif edilemez bir sıkıntıydı. Diğer tarafta onun emek verdiği, bizim için çok kutsal gördüğümüz bir gazetecilik, bir meslek ve onun bizlere miras olarak bıraktığı bir şey vardı. Tabii ben bu süreçte hep şunu söylüyordum: babanın kaleminin birebir aynısını yapamazsın. Yani zaten bir Nezir Çelik gibi düşünmek her baba yiğidin kararcı değildir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir Nezir Çelik gibi yazamayız hiç kimse. Yani ben de yazamam, onun öğrencisi olmama rağmen. Ben de onun kalemiyle yazamam. Bir başkası da bu yazıları yazamaz ama elimden geldiğince onun doğrularını, onu taklit etmeden ama onun doğru bildiği doğrultuda ilerlemeye özen gösterdim. Bu değere sahip çıkmaya çalışıyorum. Tabii bu süreç içerisinde her ne kadar ben yıllardır, 7 yıldan beri bu mesleğin içerisinde olmuş olsam bile, bunun zorluğunu yaşamış olsam bile, her şeyden önce annem, babama olduğu gibi bana da çok desteğini sundu. Bunun dışında tabii özel tuttuğum insanlardan biri dayım Hamza Salman. Bilirsiniz, o da gazeteci.
0: Evet, selam olsun.
1: Ona da buradan kocaman sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hamza dayımda da şöyle bir durum, zaten çocukluğundan beri babamla beraberdi. Şu anda kendi gazetesini yönetmesine rağmen hala benimle beraber her zorluğu aşma konusunda yardımcı oluyor. Tabii buradan herkes söylemişken söyleyeyim, ablam olacak, kız kardeşlerim Yarem ve Nazlıcan da çok destek oldular. Yani ben bu durumu Nezir Çelik'ten, yani babamdan bu mesleği ilk aldığımda, ben şimdi ne yapacağım diye düşündüğümde ismini saydığım bu kişilerin manevi olarak büyük desteklerini gördüğüm için bu süreci kolay ve rahat bir şekilde atlattım. İyi ki varlar.
0: Aynen öyle. Gerçekten Hasan Bey diyorum, Hamza Bey'e de selam olsun. Halkın evet. Sesi de, o da çok birikimi yüksek bir gazete ve hala da işini layıkıyla yapan insanlardan.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz mesela dışarıda ki vatandaşlar genelde şöyle bir şey diyorlar. Mesela diyorlar ki ya ne oluyor, sanki oturuyorsunuz, haberi yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, işiniz çok kolay diyorlar ama dışarıda öyle görünüyor. Mesela bize de çok diyorlar. Yani siz konuşuyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz ki diye. Böyle dışarıdan biri, yani haber mutfağında olan biri için tabii ki farklı ama dışarıdan bir gözle baktığımızda sanki çok basitmiş gibi geliyor ama siz bize bir Doğu Beyazıt gazetesinde bir gün nasıl geçiyor? Yani sabahtan akşama, gerçi dediğim gibi zaten mesai olmaz basında ama bir gününüz nasıl geçiyor?
1: Yani şöyle, sizin de söylediğiniz gibi basında kesinlikle mesai yoktur. Hı-hı. Biz uykudan gözlerimizi açar açmaz direkt bugün ne yapabiliriz? Her şeyden önce Doğu Beyazıt için ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Evet. Tabii her gazetecinin meslek hastalığı diyelim, böyle gözümüzü açar açmaz önce bir Türkiye gündemine, ardından dünya gündemine baktıktan sonra dışarı çıktığımızda, ben çok araç tercih etmiyorum mesela, böyle bir Doğu Beyazıt'ta önce bir tur atmayı tercih ediyorum. Evet. Nerede nasıl bir haber görebiliriz ya da nereyi haberleştirebiliriz diye. Dışarıdan bakıldığında evet, çok kolay bir meslekmiş gibi görünüyor. Doğru. İşte ben de bunu yapabilirim ya da ben de bunu yazabilirim diyebilen çok insan oluyor ama biz maalesef ki uyandığımız andan itibaren gece çok geç saatlere kadar, bazen 1'e 2'ye, yani haberin saati yoktur, bunun sabahın 3'ü 4'ü de olur evet. Ama sürekli böyle haberleri en doğru şekilde, en güzel şekilde nasıl aktarabiliriz diye düşünüyoruz sürekli ve elimizden geldiğince de iyi haber yapmaya çalışıyoruz. Buna özen gösteriyoruz.
0: Evet. Peki şunu da merak ediyorum. Eskiden işte gazetenin basımıyla ilgilenirken bir de web sitesi vardı. Şimdi sosyal medyada da aktifsiniz. Bazen videolarınızı da görüyoruz. Videoda çekiyorsunuz. Video çekmek zaten ayrı bir, gerçekten insanı yoruyor bence. Orada dijitalde nasıl ilerliyorsunuz?
1: Dijitalde ilerlemek aslında yazılı basından çok daha zor. Çünkü günümüz insanlarını memnun etmek çok zor. Evet, yani doğru. Bir video oluştururken bile dediğiniz gibi, evet, izleyen kişi bir dakikalık bir video izliyor. Aynen. Ama biz o bir dakikalık videoyu yaptığımız süre boyunca ciddi anlamda yoruluyoruz. Tabii bu video ve editleme konusunda Yakup Bey'in çok desteğini görüyoruz. Burada kendisine de çok teşekkür ederim. Ciddi anlamda destek oluyor. O bir dakikalık videoyu biz bazen 3 saat, 5 saat, hatta 6 saatimizi alabilecek şekilde böyle baya baya uğraştırıyor bizi. Ama güzel oluyor çünkü insanlar, günümüz insanları diyelim, artık okumaktan yana değiller.
0: Evet, değil.
1: Okumayı maalesef çok sevmiyorlar. Elimden geldiğince etrafımdaki insanlara kitap okumayı falan böyle aşılamaya, gazete okumayı aşılamaya çalışıyorum ama insanlar artık sadece yüzeysel bir başlığa bakıp geçiyorlar. Evet. Bu yüzden biz de bu dijital platforma geçtiğimiz günden beri elimizden geldiğince video olarak haberleri sunmaya özen gösteriyoruz. Tabii yeni yeni başladık. Hala çok başındayız biz bu durumun. İnşallah ilerleyen sürelerde haberlerin birçoğunu artık böyle tamamen videolu bir hale getireceğiz. Yazılı basındansa görsel basına doğru ilerlemeye özen göstereceğiz. Tabii bence benim fikrimi soracak olursanız, yazılı basının önüne hiçbir şeyin geçmemesi gerekiyor. Evet. Çünkü okumak kadar güzel bir şey yok. Yani bunu okumayı seven her insan bilir. Onun gerçekten tadı çok daha farklı.
0: Öyle. Ya bir de video olunca mesela atıyorum işte 3 dakikalık bir videoda işte Dengi Hanım işte şu cümleyi kullanmıştı. Onu bulmak için de bayağı uğraşır ama öyle. Okumak öyle değil. Yani yazı içinde bulabilmek de kolay oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: o konudan öyle. Hamza Salman bizi dinliyormuş. Teşekkürler, selamlar, saygılar, iyi yayınlar demiş Hamza Salman'a.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Evet. Devam edelim. Bu arada sırayla mesajları okuyacağım. Değerli dinleyicilerimize söyleyelim. Dengi ablama her zaman Dengi ablamla her zaman gurur duyuyoruz demiş ve babamın bayrağını en güzel şekilde taşıyan biri demiş. Kız kardeşiniz Nazlıcan Çelik yazmış.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var.
0: Evet. Şimdi biz tabii Doğu Beyazıt gazetesini konuşmaya devam ediyoruz ama Doğu Beyazıt gazetesi hakkında gerçekten böyle mesela olumsuz ben bir şey görmedim. Nedense denk gelmedi. İnsanlar sizin o habercilik yaklaşımınızı, babanızdan miras aldığınız o habercilik yaklaşımını beğeniyor. Çünkü siz herkese eşit mesafedesiniz. Biraz onu da konuşabiliriz isterseniz. Çünkü insanlar yani bu tarz bir haberciliği sanki seviyorlar gibi yani. Dışlanmaktansa değil mi?
1: Yani dışlanmaktansa şöyle ben kurumları çok övmeyi sevmiyorum. Hı hı. Aynı zamanda eleştirmeyi de sevmiyorum. Yani bu böyle sanki çok eleştiri yapan bir gazeteciyim gibi görünmek de istemem. Programa ilk başladığımızda söylediğim gibi ben daha çok vatandaş odaklıyım, halk odaklıyım. Doğu Beyazıt için elimden ne geliyorsa, çünkü babam Doğu Beyazıt'a ciddi emekler verdi. Bir şeyleri düzeltebilmek için, bir şeyleri en iyi şekilde yapabilmek için çok mücadele etti. Hı hı. Ben de onun izinde ilerleyerek bunu yapmaya çok özen gösteriyorum. Vatandaş neyi istiyorsa, halk neyi istiyorsa, insanlar neyi istiyorsa, hı hı. Bu doğrultuda ilerlemek benim en büyük hedeflerimden biri. Umarım bunu başarabilirim. Herkesin Instagram olsun, Facebook olsun ya da birebir böyle gazeteye gelip benimle yüz yüze konuşmak isteyen kim olursa olsun, hı hı. herkesin konuşmasını dikkate alıyorum. Dediğim gibi kesinlikle doğruluktan yana böyle her gelenin evet. şikayetini böyle direkt gazeteye aktaracak bir insan değilim. Ama doğru. oturuyorum, sohbet ediyorum, konuşuyorum, hı-hı. söylenilen şeyleri araştırmaya başlıyorum. Araştırdığımda zaten doğruluk payı varsa bunu haber yapıyorum. Böyle olunca da vatandaş bizi seviyor, biz vatandaşı seviyoruz. Bu şekilde iyi bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum.
0: Evet, bu da önemli bir şey gerçekten. Bu arada biz dijital gazeteciliği konuşuyoruz ama şunu da biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi bir sürü yani çok köklü işte medya kurumları var, büyük büyük işte televizyonlar, gazeteler var. Instagram'dan zaten işte çoğu insan paylaşım yapıyor haberleri bir şekilde ama yerel gazetelerden de insanlar vazgeçmiyor. Sizce neden yerel gazetelerden insanlar vazgeçmiyor? Vazgeçilmez olmasının sebebini ne olarak görüyorsunuz?
1: Yerel gazeteden vazgeçilmemesinin sebebi orada yaşayan insanlar.
0: Evet.
1: Şimdi genele baktığınızda, büyük gazetelere, büyük platformlara baktığınızda Türkiye'nin geneliyle alakalı gündemler meydana gelirken bizim gazetemiz adına konuşmam gerekiyorsa biz Doğu Beyazıt'ın problemlerini, Doğu Beyazıt'ın çözümlerini ya da Doğu Beyazıt'a yapılması gereken şeyleri daha çok böyle dile aldığımız için, dile getirdiğimiz için insanlar da özellikle Doğu Beyazıt dışına taşınmış Doğu Beyazıtlılar. İzmir, İstanbul vesaire Türkiye'nin ya da yurt dışının herhangi bir yerinde yaşayan Doğu Beyazıtlılar merakla ve istekle takip etmeye devam ediyor. Memleketten bir haber mi var diye bir söz vardı.
0: Aynen öyle bir şarkı var. Hatta...
1: Aynen, öyle bir şarkı var söyleyeyim aynen. memleketten bir haber mi var diye.
0: Evet, arkadaşlara söyleyelim araya giderken onu da girelim bence güzel olur.
1: Olur o babamın da en sevdiği şarkılardan biriydi. Yani dediğim gibi Doğu Beyazıt dışında yaşayan herkes bunu söylüyor. Doğu Beyazıt'tan bir haber var mı diye. Bu yüzden yerelin aslında vazgeçilmeme sebebi bu. Büyük platformlar toplumsalken yereller daha çok kişi odaklı olduğu için, vatandaş doğru. odaklı olduğu için vazgeçilmiyor.
0: Evet, o önemli gerçekten.
1: Evet.
0: Bu arada anneniz de burada. Sevgili kızım seninle gurur duyuyorum demiş.
1: Canım annem.
0: Ve başarılarının devamını diliyorum demiş.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Refika Hanım'a da selamlarımızı iletelim. O da bizi dinliyormuş ve sizi aslında canlı kanlı bir şekilde dinleyen kız kardeşiniz de Yaren Hanım da burada.
1: Evet.
0: O da mesaj göndermiş. Babamın mirasını devre alıp onu izinde böyle güzel bir şekilde gittiğin için teşekkür ediyorum demiş. Gurur duyuyormuş sizinle ablacığım diyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi de diyor seni radyoda dinlemek diyor ayrı bir heyecan demiş.
1: Sağ olsun.
0: Evet ve de yolun açık olsun demiş. Evet eminim diyor babamla babam da seninle gurur duyardı diyor. Böyle bir mesaj göndermiş kendisi evet. De. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Diyelim. Evet şimdi siz şu anda kaç kişi çalışıyorsunuz? Mesela çalışma şekliniz nasıl oluyor? Hı hı. Biz haberleri okuyoruz. Çabuk bir şekilde tüketip geçiyoruz ama onun arkasında bir emek var. Bunu da biraz bahsetmek istiyoruz. Hı hı.
1: Şöyle 4 kişilik bir kadroyla biz başladık internet gazeteciliğine. Hı hı. Ama artık bugün itibariyle 8 kişilik bir kadrodayız. Kesinlikle 8 kişilik bir kadroyla bu yolda şöyle hani emek veren taraf tek ben değilim. Çalışanlarımızın ciddi emeği var. Ve yine üstüne basa basa söylüyorum. Hamza dayımın özellikle çok fazla emeği var. 8 kişilik bir kadroyuz. Hı hı. Güzel çalışıyoruz. İşbirliği içerisindeyiz. Böyle haberin ve şeyin böyle bir şeyleri aktarmanın saati yoktur. Gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşa doğru odaklı haberler iletmeye çalışıyoruz. Yani perdenin arka kısmı kalabalık.
0: Değil mi?
1: Bakıldığında aslında tek bir yüz. Evet, gazeteye gelindiğinde ya da Doğu Beyazıt gazetesi denildiğinde tek bir isimle tek bir yüzle karşılaşıyorlar Dengi Çelik. Ama bu sadece Dengi Çelik'le ayakta duran bir meslek değil. Arkada kadroda bizimle beraber çalışan arkadaşların ciddi emekleri var. Evet. Haber toplamak çünkü kolay değil. Doğru haberi toplayabilmek hiç kolay değil. Yani kadroma da kadromda yer alan tüm arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Ve bunun dışında Ar Gazeteciler Cemiyet Başkanımız Alaaddin Aslan babamın en değerli arkadaşlarından biri ve bu süreçte her zaman benim de yanımda oldu. Hı hı. Ben de onunla beraber Ar Gazeteciler Cemiyet Başkan Yardımcılığını yapıyorum. Bu şekilde dediğim gibi yani arkada büyük bir kadro var, büyük bir emek var. Hı hı. Bu şekilde.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Aslında zannedersem Doğu Beyazıt'ta kadın gazeteci olarak ilk mi oluyorsunuz? Tam
1: evet.
0: Hani bulamadım. Hı hı. Yanlış bir şey de söylemek istemem ama siz araştırmışsınızdır kesin.
1: Şöyle söyleyeyim. Hı hı. Basın yayın iletişim bölümü okuyan arkadaşlarımız var. Yok değil.
0: Okumak
1: ama bunlar
0: değil
1: Doğu
0: bence.
1: Beyazıt'ta evet. Hiçbir şekilde görev yapmadılar.
0: İşte
1: Doğu Beyazıt'ta evet ilk ve tek gazeteci olarak herhalde tarihe girecek olursam ilk ve tek kadın gazeteci benim.
0: Doğu Beyazıt basın tarihinde bence yerinizi
1: evet,
0: aldınız.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki işte kadın gazeteci olarak o zaman soralım. Çünkü kadınlar biraz
1: evet.
0: Daha çok detayları inceleyebiliyor. İşte eksikleri fark edebiliyor. Sizce Doğu Beyazıt basınının işte en güçlü tarafları ve en zayıf veya geliştirilmesi gereken tarafları nelerdir? Bunları da size soralım.
1: Ya şöyle en güçlü tarafı ya da en basit tarafı demeyeyim de gazetecilik öncelikle başlı başına zor bir meslek. Hele ki bunu bir kadın olarak yapıyorsak bu daha ekstra bir zorluk getiriyor. Yani güçlü tarafları var tabii ki böyle insanları dinleyebilmek, anlayabilmek, onlara ön ayak olabilmek bu bizim için çok güçlü bir şey. Zayıf tarafı şöyle kurum ve kurum amirlerinin yerel basına bence biraz daha desteğinin olması gerekiyor. Biraz daha yerel basının yanında olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Doğu Beyazıt'ta birçok kurum amiri bunu görmezden geliyor gibi. Ama bunun dışında Ağrı Merkez'de kurum amirlerinin yerel basına ne kadar değer verdiğini görebiliyorum. Bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hangi kurum olursa olsun kendi yaptıkları işi aslında yerel basınla paylaştıklarında bu daha çok ses getiriyor. Sadece Doğu Beyazıt'ta görenler değil de Doğu Beyazıt dışında takip eden herkes şunu söyleyebiliyor. Örnek vermem gerekirse işte helal olsun kaymakamınız çok güzel çalışıyor ya da işte helal olsun belediye başkanınız çok iyi işler çıkarıyor gibi yorumlar alabiliyoruz ama kurum amirleri daha çok işte biz kendi sayfamızda paylaşırız. Yerel basında paylaşmasak da olur bilincinde oldukları için hani çok da böyle sıkmamaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi bence kurum amirlerinin yerel basınla iç içe olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun dışında yerel basının kendi içinde birbirine destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ki biz Doğu Beyazıt'ta zaten yerelde ve resmiyette olan 3 gazeteyiz. Bu 3 gazete olarak da bunu başarabildiğimizi düşünüyoruz. Evet. Diğer arkadaşlar daha çok sosyal medya üzerinde kendini haberci ya da gazeteci olarak tanıtıyorlar. Evet. Onlara da saygı duyuyorum yapmış oldukları işe. Onlar da işlerini iyi yapıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Herkese başarılar diliyorum
0: tabii
1: burada.
0: Tabii ki de aynen öyle. Hakkıyla işini yapan herkese başarılar diliyoruz. Olcay Hanım burada, o da iyi yayınlar dilemiş. Babamızdan kalan bu güzel emaneti diyor. Devralıp diyor bugünlere getirdiğin için ne kadar gurur duysam azdır diyor.
1: Teşekkürler.
0: Ve gazetemizin 30. yıl dönümü kutlu olsun. Eminim ki diyor babam da seninle gurur duyuyordur demiş. Kardeşim diyor yolun açık olsun demiş ve de nice güzel yıllara demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve bir mesaj da okuyalım, bir araya gideceğiz.
1: Tamam.
0: Doğu Beyazıt gazetesine desteğini açıklamış. Yakup Bey'den az önce bahsetmiştik. Yakup evet. Özbay da aramızda.
1: Evet.
0: Diyor ki evet. Şöyle bakalım. Halkı doğru ve tarafsız haberiyle haber ulaştıran, haberle buluşturan Doğu Beyazıt gazetesine teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz demiş Yakup
1: ben
0: Özbay.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olsun.
0: Evet, Yakup Bey'e de selamlar olsun. Peki dilerseniz bir araya gidelim. Aradan sonra konuşacağımız daha çok şey var. Sonra geleceğiz.

0: Evet, toplumsal artı kaldığı yerden devam ediyor. Biz Dengi Çelik'le, gazeteci Dengi Çelik'le konuşuyoruz. Ama neyi konuşuyoruz? Doğu Beyazıt gazetesini, Doğu Beyazıt'ın basınını, aslında Doğu Beyazıt'ı konuşuyoruz biraz da. Sizlerden de mesajlar geliyor. Bir tane okuyayım. Serhat Bey, Serhat Zatsan diyor ki merhaba, kolay gelsin, ablamızı dinliyoruz keyifle diyor. Çok keyif alıyoruz yayını diyor, dinlerken demiş. Diyor ki eskiye oranla gazete okuyanlar da hala var mı acaba diyor. Herkes diyor dijitalden okuyor ama hala var mı merak ediyormuş Serhat kardeşimiz.
1: Mesajı için teşekkür ederiz Serhat Bey. Hala gazete okuyan var mı? Evet, var. Özellikle böyle emekli öğretmenlerimiz. Ha, evet, doğru. Emekli vatandaşlarımızın genelinde hala böyle gelip gazete var mı, alabilir miyiz, okuyabilir miyiz diyen çok kişiye denk geliyorum. Tabi bu beni ekstra mutlu ediyor. Ama günümüz gençleri dediğim gibi daha çok video haberlerine ya da sosyal medya üzerinden takip ettiği haberleri okuyarak geçiyorlar.
0: Onu da söylemiş olalım. Ama gazetenin baskısı var değil mi sizin, hala var yani?
1: Baskıyı durdurduk.
0: Ha, durdurduk mu? Ha, anladım.
1: Artık tamamen basın ilan kurumunun internet gazeteciliğine geçiş yapmış bulunduk.
0: Bir mesaj var. Bu bence önemli. Şöyle diyor ki siz gibi gazeteler olmasa diyor insanlar sosyal medyada önüne gelen haberi paylaşıyor. Haber diye insanları galeyana getirenler veya korkutanlar da var. Sizin gibi gazeteleri desteklemek lazım. Bu konuda ne dersiniz? Yalan haber paylaşan, habercilikle alakası olmayan insanlar da haber paylaşabiliyor. Bunu yorumlar mısınız demiş.
1: Evet, güzel insanlar da evet, güzel bir soru. Günümüzün problemlerinden biri aslında. Günümüz insanları böyle habercilik, ben gazeteciyim, önce haberi ben vereceğim düşüncesinde olan çok insanlar var. Mesajda da yazdığı gibi aslında arkadaşımızın, insanları böyle hızlı bir şekilde galeyana getiriyorlar, hızlı bir şekilde ayaklandırıyorlar falan. Basının burada devreye girdiği en güzel noktalardan biri şu, biz biraz daha böyle ılımlı, daha böyle şeffaf, karşılıklı insanları kışkırtmadan yüzeysel haberler yaptığımız için insanlar tamam diyor, işin doğru kısmı bu, oturduğumuz yerde sonunu bekleyelim ya da ne olacağını bekleyelim diye. Ama işte mesajı yazan kişinin de söylediği gibi günümüzde çok fazla var böyle, işte son dakika böyle bir şey oldu, şu şununla kavga etti, bu bunu işte astı kesti gibi mevzular, evet, çok dönüyor ortada. Yani biz daha çok böyle işi şeffaflaştırarak doğru bir şekilde üsluben aktarmaya özen gösteriyoruz.
0: Evet, biraz Nezir Çelik'i de konuşabiliriz bence.
1: Tabii
0: yine
1: ki.
0: Her şekilde konu kendisine geliyor. İyi ki de geliyor çünkü bizim için değerli bir insandı. Kesinlikle. Sizin babanızdan size kalan, ya ben bunu babamdan öğrendim dediğiniz illa ki çok şey vardır ama en önemlisi nedir mesela? Veya babanızdan size kalan miras olarak işte, ya ben bunu babamdan öğrendim ve üstüne koyarak ilerliyorum dediğiniz neler var? Hı hı. Biraz da ondan bahsedin. Mesela o nasıl bir gazeteciydi? Yani herkes tabii gazeteci anlayışı farklıdır. Aynen. Ne kadar baba kız olsa bile sizin eminim farklıdır. Onunki farklıydı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim. Tekrar söyleyeceğim. Zaten bir Nezir Çelik olabilmek çok zor. Yani Nezir Çelik olmak gerçekten çok zor. Onun yazdığı kalemde yazabilmek çok zor. Onun düşündüğü şekilde düşünebilmek çok zor. Ben onun öğrencisi olarak, yetiştirmiş olduğu bir gazeteci olarak ondan öğrendiğim en iyi şey doğru haber yapabilmek. Yani birilerinizden altında bırakarak ya da birilerine iftira atarak haber yapmak değil de daha doğru bir şekilde, daha olması gerektiği şekilde aktarabilmek. Ve babamın bana bu meslek üzerinde öğrettiği en iyi şeylerden biri, her zaman şunu derdi: kızım, yazdığın haberin arkasında dur. Ne olursa olsun kesinlikle doğru bildiğinden şaşma derdi. Buna çok özen gösteriyorum. Haberleri silmek gibi bir durum var. Son dönemlerde çok popüler hale geldi böyle yazılan haberleri. Kurum olur, şahıs olur, toplum olur, aşiretler olur, böyle sildirmeye çalışan çok insan oluyor. Buradan da herkese şunu aktarayım. Bir gazetede resmi olan bir gazetede haber silmek kabul edilemez hiçbir şekilde. Biz yazdığımız haberin doğruluğuna emin olduğumuz müddetçe hiçbir haberi silmiyoruz. Zaten sildirmek isteyenlerin de öncelikle savcılıkta onay kağıdı alması gerekiyor. Bunun dışında babamdan tabii ki öğrendiğim çok güzel şeyler var, evet. Mesleki olarak. Bunları elimden geldiğince Doğu Bayazıt gazetesinin ruhunu taşıyarak, bunu bozmadan, bu yoldan sapmadan en doğru bir şekilde herkese doğru haberi aktarmaya çalışmak. Evet.
0: Önemli olan zaten.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten. Bu arada mesajlar var, hemen bakalım. Şöyle, canım anneciğim, seninle gurur duyuyorum Poyraz.
1: Evet.
0: Çelik oğlum, oğlun Poyraz Çelik demiş. Ne güzel ama sizi.
1: Çok seviyorum seni.
0: Oğlunuz da dinliyormuş. Bu arada Baran Bey bizi dinliyormuş. Öncelikle kolay gelsin demiş. Sağ olun Baran Bey, teşekkürler. Denge Hanım'a selamlar diyor. İstanbul'dan canlı dinliyoruz demişler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ve başarılarınızın devamını diliyorum. Baran Eren İstanbul demiş.
1: Çok çok selam söylüyorum ben de kendisine.
0: Evet. Bize kulak veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili dinleyiciler, eğer sizlerin de soruları varsa bize gönderebilirsiniz. Peki nasıl göndereceksiniz? 0472 312 3007 WhatsApp 0472 312 3007 Instagram'dan da yazabilirsiniz. Şöyle baktığımda mesajlarda güzel şeyler geliyor. Hep iyi şeyler görüyorum ama bizim de soracağımız sorular var. Hemen onlara da sorayım. Basına yönelik gençlerin ilgisini soracağım. Ne durumda gençler? Hani basına ilgi gösteriyor mu? Neler söylüyorlar? Size gelenler neler diyor? Ne yorumlar alıyorsunuz?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Gençler gerçekten çok cesur.
0: Hı hı.
1: Çok hayran kalıyorum kendilerine. Ciddi evet. Anlamda çok cesurlar. Haberciliğe böyle... Habercilik yapmak isteyen, haber yapmak isteyen çok insan oluyor. Bunu işte az önce sizin söylediğiniz şekilde insanları galyana getiren kesimler evet. Çok fazla var ama onun dışında bazı gençler gerçekten böyle haberi en iyi şekilde aktarmaya çalışıyor. Bizim kendi ekibimiz dışında dışarıda genç arkadaşlarımız çok var. Gördükleri resimleri, haberleri bize an ve an iletiyorlar. Ve doğru bir şekilde iletiyorlar. Gençlerdeki bu cesareti ben çok seviyorum. Yani bir kavganın içine hunharca girebiliyorlar. Hı-hı. Ya da bir tartışmanın içerisinde bir anda bulabiliyoruz onları. Görüntü alabilmek için ya da bu çıkan kargaşanın sebebini öğrenebilmeleri için böyle çok cesurca hareketler yapıyorlar. Ve bunu sosyal medyada çok rahatlıkla paylaşabiliyorlar. Dediğim gibi her konuda gençlere ciddi bir hayranlığım evet. Var yani.
0: Evet.
1: Bu bölümü okuyarak böyle bence Doğu Beyazıt'ın çıkarabileceği çok iyi, çok güçlü kalemler olabilir. Ben bunun farkındayım, görebiliyorum da. Elimden geldiğince her zaman gençlerin yanında olup onlara destek de olmaya çalışıyorum.
0: Hı hı.
1: Umarım benden sonra da bizden sonra da çok daha böyle yetenekli, çok daha cesur tuttuğunu koparabilen böyle iyi gazeteciler çıkarabilir Doğu Beyazıt.
0: Evet, umuyoruz ve inanıyoruz. Mısra Hanım ne demiş, şöyle bakayım, diyor ki eleman arıyor musunuz, hemen çalışmak isteyen bir arkadaş.
1: Şöyle, iletişim mezunuysa evet. Gazetecilerle, gerçek gazetecilerle çalışmak istiyoruz.
0: Aynen öyle. Ben de onu şey destekliyorum ya, mesela herkes bizim işimizi yapmak istiyor. Biz mesela doktorun işini yapamıyorsak değil mi yani?
1: Evet.
0: Bizim işimizi de herkes yapmasın bence.
1: Bence de. Gazeteciliği gazeteciler yapsın. Çünkü piyasada böyle gazeteciyim diye gezen çok insan var.
0: Evet. Gerçekten öyle. Bu arada basın emekçisi, karizmatik, yakışıklı Yakup Özbay'a selamlar olsun diyen bir dincimiz var. Yakup Bey hemen ismini duyunca insanlar yazmışlar. selam olsun diyelim. Bu arada gazetenin 30 yıllık bir arşivi var değil mi? Yani hatta
1: evet.
0: Bilmiyorum, siz bakıyor musunuz böyle canınız sıkıldıkça, vakit buldukça değil mi? İnsan böyle karıştırmayı da seviyor. Onu halka bir ara açmayı düşünüyor musunuz bilmiyorum ama nasıl olur acaba? Bir de oradan mesela baktığınızda Doğu Beyazıt'ta neler değişmiş? Aslında konuyu biraz da ona getirmek istiyorum. Bugün, evet. Dünden bugüne gazete arşivine baktığınızda Doğu Beyazıt'la ilgili neler görüyorsunuz?
1: Şunu söyleyeyim, hafıza dediğimiz olay çok önemli.
0: Evet.
1: Yani bir toplumun kendi hafızasını kaybetmiş olması, hı-hı, kendini kaybetmiş olması demektir. Ben şuna çok inanıyorum, bir toplum geçmişini unutmasın.
0: Aynen.
1: Ben gazetenin 30. yıl dönümünü özel haberi paylaşacağım zaman ilk serimiz, yani ilk basmış olduğumuz gazeteyi böyle karşımda baktığım zaman, orada gördüğüm bir problem vardı. Hatta evet, iki haberimiz var. Biri Doğu Bayazıt'ın sağlık sektörüyle alakalı. Hı-hı. Biri de Doğu Bayazıt'ın yol problemleriyle alakalı. Ha. Evet, günümüzde yol problemleri çokça çözülmeye özen, evet, gösteriliyor. Yapılıyor. Hı-hı. Şimdi yapılan işi inkar etmemek lazım. Belediyede, köyler için kaymakam da bu iş için elini fazlasıyla taşın altına koyuyor. Hı hı. İkisinin de iki kurumunda çalışmasından dolayı böyle halkımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlık alanına gelirsek, 30 yıl önce Doğu Beyazıt sağlıkta ciddi problemler yaşıyordu. 30. yılımıza geldiğimizde maalesef hala sağlıkla alakalı ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Hı hı. Bunun da düzelmesi umut ediyoruz. Umarım, evet, düzelir. Onun dışında arşivlere bakıyor muyum? Evet, biz arşivleri böyle kitap haline getirdik. Hı hı. Çokça bir geçmişimiz var, arşivimiz var. Bunu halka açmak için tabii öncelikle bazı yerlerden izin almamız gerekiyor. Babama özel bir sergi yapmayı düşünüyorum. Aa. Öyle bir planım var. Hı hı. Bununla alakalı izinleri alabilirsem, uygun da bir yer bulabilirsem, bu Milli Eğitim Konferans Salonu olur, aynen, ya da İshakpaşa Sarayı olur, hiç fark etmez. Hafıza adı altında bir sergi düzenlemeyi düşünüyorum. Babama ait özel eşyalar ve her şeyden önemlisi Doğu Bayazıt gazetesinin arşivi.
0: Evet.
1: Bunu paylaşmak istiyorum. O sergi esnasında arşivi merak eden herkes gelir zaten, okur. Hı hı. Geçmişten bugüne kadar 30 yıl içerisinde Doğu Bayazıt'ta neler değişti görürler. Ama şahsıma ait bu soruyu cevaplamam gerekirse, Doğu Beyazıt'ta çok da bir şeylerin değiştiğini, hı-hı, ben göremiyorum maalesef. Böyle, ha, Doğu Beyazıt'a çıktığımda beton yığınından başka değişen bir şeyin olduğunu, evet, pek görmüyorum.
0: İnşaat, her yer inşaat olmuş dediğiniz maalesef gibi beton.

0: Ha, iki tane.
1: Evet, biri Doğu Bayazıt mı, Doğu Beyazıt
0: ha,
1: mı?
0: Evet, doğru.
1: Adı altında söylemişti, söylemişti zaten size yayında.
0: Evet.
1: Biri de Doğu Bayazıt'ın ileri gelen, tanınan, tanıklı bilinen, evet, tanıklık eden iş adamlarıyla alakalı. Hı-hı. Onların dilinde Doğu Bayazıt. Şimdi babamı kaybedeli 1,5 yıl oldu. Evet, gazetenin başına geçtim. Gazeteyi bir şekilde sürdürmeye özen gösteriyorum. Ama bir Nezir Çelik'in kalemini devam ettirmek ne kadar kolay bilmiyorum. Hı-hı. Belki dışarıdan şu kelimeyi söyleyen insanlar çok olacaktır. İşte kitabın sonudur, birkaç şey ekler bitirirsin diye. Hı-hı. Ama onu ben daha çok böyle Nezir Çelik ruhuyla bitirmeyi, hı-hı, temenni ediyorum. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Bir yılımı da alabilir, 10 yılımı da alabilir. Ne? Ve hatta belki bir günümü bile alabilir. Ne? Buna şimdiden, önceden böyle işte şöyle yapayım ya da böyle yapayım, şu zaman çıkacak ya da bu zaman çıkacak diye önden kesin konuşmak istemiyorum. Ama dediğim gibi Nezir Çelik gibi yazabilmek, düşünebilmek, hı-hı, çok zor. Ama tamamlayacağım. Yani evet, o kitapları tamamlayıp baskıya alacağım inşallah.
0: Biz de bekliyoruz merakla diyelim. Bir soru var. Aslında güzel soru. Reklam almıyorsunuz, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz demiş.
1: Güzel bir soru. Şu anda reklam almıyoruz. Bir denetim sürecimiz var. 6 ayımız kaldı. Bir aksilik olmazsa 6 aydan sonra artık ilan almaya başlayacağız, hı-hı, o şekilde. Geçimi nasıl sağlıyoruz kısmına gelirsek, benim güzellik merkezim var aynı, hı-hı, zamanda. Gazetede şu anda herhangi bir gelirimiz yok. Bizim için manevi değeri olan, tabii, bir yer, evet, orası. Yani biz orada her şeyden önce Doğu Bayazıt'ı ayakta tutmaya, hı-hı, çalışıyoruz. Doğu Bayazıt'ın hafızasını korumaya çalışıyoruz. Hemen ardından Nezir Çelik'i orada yaşatmaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi maddi hiçbir gelirimiz yok, evet, ama manevi olarak biz orada duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz zaten. Hı hı. Onun dışında güzellik merkezim var, ailece işlettiğimiz yerler. Hı hı. Oradaki gelirle geçimimizi sağlıyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Yani önemli gerçekten. Hı hı. En önemlisi zaten manevi olarak,
1: kesinlikle,
0: bir beklentimiz varsa ve karşılanıyorsa, evet, gerisi çok bir şekilde hallediliyor diye tahmin ediyorum.
1: Doğrudur.
0: Peki aslında yavaş yavaş programımızın sonlarına da gelirken ben şunu itiraf edeceğim. Gerçekten samimi bir şekilde sizin yüzünüze de söyleyeyim. Ben bu kadar gerçekten gazetenin kısa sürede iyi yerlere geleceğini beklemiyordum. İlk zamanlar, evet, şey dedim, hani Nezir Çelik'le özdeşleşmiş bir gazete. Haklı olarak bir okuyucu orada, hem bir gazetenin bir okuyucusu olarak hem de, evet, bir basın mensubu olarak beklemiyordum. Gerçekten eliniz değdikten sonra çok iyi yerlere geldi gazete. Yani Nezir Çelik'in bıraktığının üstüne koya koya gidiyorsunuz. Evet. Size ve tüm ekibinize, ekip arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Gerçekten bu kolay bir şey, evet, değil. Sizi motive eden nedir onu soracağım. Bir de bazen ya işte ben niye uğraşıyorum diyor musunuz? Mesela o şey geliyor bazen insana, ya ben ne yapıyorum ya diye. Geliyor mu acaba, merak ettim.
1: Yok, ben hiçbir zaman ben ne yapıyorum diye düşünmedim. Evet. Çünkü ne yaptığımın farkındayım. ama evet, söylediğiniz gibi ben gazeteyi ilk devraldığımda babamla aynı yolda yürüyen en yakınlarının bile dengiden gazeteci olmaz, hı hı, dengi bunun altından kalkamaz ya da dengi bu mesleği yapamaz diyen çok insana, hı hı, şahit oldum. Yani birebir yüzüme söylemeseler bile öyle seslerini falan, evet, duydum, öyle söyleyeyim. Bunu yapan çok kişi oldu. Ama dediğim gibi Hamza dayım, hı hı, annem, hı hı, ablam ve iki kız kardeşim bu konuda ciddi anlamda destek oldular. Hı hı. Alaaddin Aslan keza aynı şekilde, Ar Gazeteciler, evet, Cemiyet Başkanımız. Yani bu sürede çok destek oldular. Annem her zaman şu lafı söylerdi: kızım, sen Nezir Çelik'in kızısın. Evet. Baban bunu nasıl başardıysa sen de başaracaksın. Hı hı. Yani boynuz kulağa geçer mi bilmiyorum. Yani, evet, bir Nezir Çelik olabilmek için 40 fırın ekmek, evet, yemek gerekiyor. Yani babam kadar güçlü, böyle herkes tarafından, hı-hı, benimsenen bir gazeteci olur muyum bilmiyorum. Ama bunun için

0: Elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya özen gösteriyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Yani hiçbir zaman böyle ben ne yapıyorum, neden buranın içindeyim ya da neden buraya düştüm diye bir düşünceye hiç kapılmadım. Çünkü dediğim gibi zaten son 7 yıldır babamla beraber bu mesleğin
1: Yani zaten
0: içindeydim.
1: içindeydiniz,
0: Son
1: tamam.
0: 7 yıldır bu mesleği severek yapıyordum. İyi ki de yaptım, iyi ki de
1: Bence
0: şu
1: de.
0: an buradayım.
1: Bence
0: O
1: de. Bu
0: şekilde.
1: arada bir belki hani yanlış anlaşılmasın diye düzeltmek isterim. Az önce dediniz ya bazı işte dengeyi yapamaz falan. Biz öyle düşünmedik. Hani şey gibi
0: Yok yok,
1: düşünün.
0: biliyorum
1: Ha,
0: sizin
1: aynen.
0: öyle
1: En
0: düşünmediğinize
1: azından
0: eminim zaten.
1: tabii
0: Ben
1: ki.
0: bunu birebir söyleyen
1: Aynen
0: insanlara
1: biliyorum.
0: şahit
1: Ha?
0: olduğum için
1: Anladım zaten.
0: söylüyorum.
1: Hani şey bir sanatçıdan bir şarkı dinlersiniz ya
0: Tabii
1: sonra
0: ki.
1: şarkıyı başkası söyleyince
0: Öyle.
1: insan kabullenemez ya o şarkı ona yakışıyordu diye de.
0: Kesinlikle.
1: İşte Nezir Çelik'in ki
0: Öyle.
1: biraz öyle bir şeydi. O yüzden ama gerçekten gazeteye gerçek anlamda yeni bir soluk getirdiniz. Yani eskiden mesela gazetenin varlığından belki haberdar olmayan gençler bile şu an sosyal medyada Doğu Beyazıt
0: Evet.
1: gazetesini takip etmeden duramıyor. Böyle de bir durum var gerçekten.
0: Evet.
1: Önümüzdeki yıllarda Doğu Beyazıt gazetesinde neler bizi bekliyor? Sürprizleriniz var mı? Sizi az çok
0: Evet.
1: artık biliyoruz. Siz böyle yeniliklere açıksınız ve asla
0: Kesinlikle.
1: durağanlığı da sevmiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Neler bizi bekliyor? Var mı sürprizler böyle?
0: Yani şöyle söyleyeyim, evet, yerimde saymayı çok seven bir insan değilim. Böyle sürekli olarak yenilik getirmeyi, yeni cihazlar olsun, yeni bir akım olsun, yeni bir düşünce olsun. Bunu yapmayı seven bir insanım. Doğu Bayazıt gazetesi için evet bazı sürprizler var. Onları şimdiden söylemek istemiyorum. Çünkü bir şeylerin
1: Tabii
0: bir
1: ki.
0: yüzünün
1: Aynen
0: bozulmasını
1: öyle.
0: çok sevmiyorum. Ben daha çok böyle bir anda bir şeyleri piyasaya çıkarmayı seviyorum. İnsanlar aa Dengi bunu da mı yaptı falan
1: Daha iyi oluyor,
0: desinler. Aynen.
1: evet.
0: Ona çok dikkat ediyorum. Gazete için evet çok ciddi projelerimiz var. Çok her şeyden önce şunu söyleyeyim. Benim amacım yerelden genele geçmek.
1: Aa, çok iyi
0: Yani
1: ya.
0: Doğu Bayazıt Gazetesi'ni neden sadece Doğu bölgesi tanısın ki?
1: Tabii ki, evet.
0: Türkiye'nin hepsinin böyle bir Doğu Bayazıt Gazetesi var. Doğu Bayazıt'a ait bir gazete var ve herkes tarafından bunun kesinlikle benimsenmesine çok önem gösteriyorum. Bunu da başaracağım inşallah.
1: İnşallah.
0: Ailemin desteğiyle, dayımın desteğiyle bunu en iyi şekilde başarabileceğimi düşünüyorum. Bu şekilde yani Doğu Beyazıt gazetesi için evet güzel planlarımız, güzel projelerimiz var. Umarım en iyi şekilde yapabiliriz. Layığıyla her şeyden
1: İnşallah.
0: önce bunu her zaman
1: Tabii.
0: söylüyorum, gittiğim her ortamda söylüyorum. Nezir Çelik'e layık bir evlat olabilmek çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bunu başarabiliyorsam ne mutlu bana.
1: Aslında bazen görüyorum böyle ulusala hitap eden haberleriniz çıkıyor. Böyle
0: Evet.
1: güzel yavaş yavaş böyle bir göz kırpıyorsunuz. Genel ulusal çaptaki gazetelere de bir selam çakıyorsunuz. Yavaş yavaş görüyoruz.
0: Doğru.
1: Umarım devamı gelir. Çünkü bizim ilçeden
0: Umarım.
1: çıkan bir şeyin gelişip büyümesi bizi gururlandırır. Yani
0: Kesinlikle.
1: herkes bence aynı fikirdedir bu konuda diye düşünüyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bir kez
0: Ben
1: daha
0: teşekkür
1: 30.
0: ederim.
1: yılınızı kutlayalım. Doğu Beyazıt Gazetesi bence Doğu Beyazıt'ın hafızası artık olmuş durumda. İyi ki Doğu Beyazıt Gazetesi var ve iyi ki de devam ediyor ve iyi ki sizin gibi insanlar devam ettiriyor ve nice daha yılları olsun bekliyoruz,
0: İnşallah.
1: takipteyiz diyelim yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet, biz teşekkür ederiz.
0: Yani.
1: Son sözünüzü alacağız ama ben az önce çok ilginç bir şeye denk geldik. Sizinle de paylaştık. Şimdi
0: Evet.
1: biz yıllarca tabii sabah programı yapıyorum. Rahmetli Nezir abi bizi dinlerdi zaman zaman. Hep de bir şarkı isterdi. Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek. Sizlere özel istiyordu hep kızım
0: Evet.
1: Ege gelsin derdi. Az önce biz yayınımızın müzik arasında şuna de denk geldik. Yani biz aslında planlı bir şekilde o şarkıyı listeye almamıştık. Denk Hanım dedi ki ya o şarkıyla aslında bitirebilir miyiz? Bir baktık o şarkı girdi. Çok da ilginç bir şey oldu.
0: Evet.
1: Bilmiyorum belki de o da bizi yukarılarda bir yerlerde dinliyordur
0: Yani o
1: diyelim.
0: yanımızda diye
1: Evet.
0: tahmin ediyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Peki sizi çok duygulandırmadan son sözlerinizi alalım. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık bu
0: Çok
1: arada.
0: teşekkür ediyorum. Öncelikle beni konuk ettiğiniz
1: Biz
0: için
1: teşekkür
0: ekstra
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum sizlere. Son sözümü şöyle söylemek istiyorum. Hep hepimiz, sadece ben değil ya da bir gazeteci olarak konuşmayayım burada. Hı-hı. Doğu Beyazıt'ın bir evladı olarak konuşmak istiyorum. Tüm Doğu Beyazıt halkının Doğu Beyazıt için elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Memleketimizi en iyi şekilde, en iyi noktalara getirmek için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çevremize, insanlarımıza, çocuklarımıza en iyi, en doğruyu, en güzeli öğretelim. Doğu Beyazıt için elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Bu şekilde herkese, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Anneme, oğluma, kız kardeşlerime buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
1: Evet.
0: İyi ki varlar. Onun dışında sizin de dediğiniz gibi babam her zaman Ahmet Kaya'dan Çiğdem Çiçek şarkısını isterdi benim için. Ben de bugün babam adına Çiğdem Çiçek şarkısını kız kardeşlerime ve anneme istiyorum. Bu şekilde tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu ilçenin yerel basını olarak aynı zamanda birbirimize destek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Sizler de sağ olun, bizim bir haberimiz olduğu zaman her zaman yanımızda oluyorsunuz sizler, Hamza Bey. İyi ki varsınız. Biz basın olarak birbirimize destek veriyoruz ve Doğu Beyazıt için çalışıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Gerçekten iyi ki varlar diyelim. Bu arada bir mesaj var, onu okumaya çalışıyorum ama o yüzden şöyle bakayım. İsmini göremedim ama beni affetsin lütfen. Evet, kusura bakmasın ama göremedim ismini. Peki bakabilir miyiz tekrardan? Evet, dediğim gibi size gerçekten teşekkür ediyoruz. Hani gazetenin varlığı bizi de güçlendiriyor. Dinleyicilerimize sesimiz bazen ulaşmadığında, çünkü bizim de bir bazen sesimiz kesilebiliyor, yayınlarımızda aksaklık oluyor, siz hemen şey yapabiliyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Bu arada evet, Rıza Bey'i de gördüm. Rıza Sorak, o da sizleri tebrik ediyor. İyi yayınlar diliyor.
0: Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Yıl dönümümüzü kutluyor. Sizleri desteklediğini belirtmiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hem Nezir Çelik'e bir kez daha rahmet dileyelim, hem de ailesine, kendi adına bu şarkıyı göndermiş olalım.

Kız yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı. Yıldız'a da sordum seni, yüzüme bile bakmadı. Gülen aya sordum.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı imtiharı bu yüreğin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Radio Dubai'sı.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

zaman İzmir'in sazları. Çok süper, ciddi kızları. Aman bir kumuşumuz var.

günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet... Hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın, meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse, doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Bazen beklenmedik anlarda değişir ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısım...

da uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: نخوشکی پر بین حالا دیر بری
1: کیه کدر گذرم میتونی؟
2: Aşk dedikleri bu, sen ta İstanbul'dan gel.
1: Elini tuttum sıcacıktı, yüreği elindeymiş gibi.

0: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşımı. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

Bayağı sıkı.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor musun?

Radyo Doğu Bayazıt. Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalara. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

içinde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak denemelerinizi yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma
3: erken teşhis hayat kurtarır.